0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline sağlık
1: hoş geldin.
0: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla evet. Yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu Arı Stüdyosu'nda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: O yüzden davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayınlamaya geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız evet. için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir Keskin'e doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler ederim. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun. Nefesiniz daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi eşlik
1: etmek. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun, elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim, yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba?
2: Ben lütfen içerim. Yani biz de tabii şöyle boynunuzu posunuzu görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeş ki. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Alkışlar üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazım başılmışken bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazım'a şişirin.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık.
2: Sağlık hanım benim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bir daha rica etsem. Cafer ve değerli Serpil kardeşime alkışlar mıyız?
3: Eyvallah.
0: Sağ olun.
3: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
0: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz duygunuz ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Yine de teşekkürler. Yine de teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben
1: ne
2: de
1: güzel bir eser
2: ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Evet. Haydi bakalım. Ne
2: yapıyoruz? Gitme yolları raktır.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Harikasın. Elden şöylesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
1: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Efendim?
1: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Tabii yok.
1: Olur mu?
2: Tüken sen mi?
1: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın kapısına.

0: sizlerin de ağzına sağlık. Hem de konuya sağlık. Ağzına
1: sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağlamakta. Gerçekten çok keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür ağlamak ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayında emeği geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok
3: sağ
1: teşekkür
3: canım.
1: Ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun. Ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet. Alkışlar efendim. Sağolunuz. Serpil'cim tekrar ayaklarına sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer senin de öyle.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki.
4: Bu Arduan'ın sunumunda Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi peki?
0: Evet, şefimizin
3: Arduan'ın. Evet, Malatya Arduan'dan efendim söyleyeyim. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın Ümitciğim?
0: Sağ ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol.
0: Çocukluğumdan beri seni tanırım. Beraber
1: Çok
0: güzel...
1: küçük yaşlardan beri.
0: Evet. Güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına sağlık.
0: İlk eserde de bize Mayin'le eşlik ettin.
1: Evet.
0: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarına güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne anlatabiliyorsak.
0: Çok
1: işimiz
0: keyifli.
1: Bu, mesleğimiz bu.
0: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
1: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şeyi anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
0: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
1: Bir harman dalı çalalım mı?
0: Tabii.
1: Neyle çaldık?
0: Şimdi
1: bir de zurnayla bir harman dalı
0: zurnayla
1: çalalım.
0: Bir harman dalı.
1: Hadi bakalım.
0: Peki, dinleyelim.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık Nalan abi.
1: Teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: oldu. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında.
1: Tabii.
0: Kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: Mey, evet.
1: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Neydi?
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum. He.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Türkü.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlar ben çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: türkü
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri.
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezurna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine,
0: Evet,
1: lise, ortaokul,
0: üniversite
1: lise bölümüne.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden geldiği
1: Senin
0: kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza
0: Hepsi,
1: sevgilerimiz, saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok
1: Farklı
0: güzeldi.
1: bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim
0: Hadi
1: sana
0: bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz
0: Hadi.
1: abiciğim.

0: Çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah. Biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Değil mi abi?
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet
1: bir
0: Hoca'nın bir eserini
1: nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümitçiğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik,
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te. Senden

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'e hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu akşam yine bir diyara uzanacağız. Umarım keyifler yerindedir. Ekran başında bizler sizleri özlüyoruz. Umarım sizler de bizleri özlüyorsunuzdur. Efendim bir haftalık aradan sonra yine huzurlarınızdayız. Her daim diyoruz memleketin dört bir yanına uzanmaya devam edeceğiz. Artık yıllardır klasik haline geldi bu. Bu programda efendim bu hafta uzanacağımız yer şöyle Tekirdağ, Balkanlar, Rumeli diyarları. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık. Mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyursunlar.

0: Hey maşallah diyorum. Maşallah
1: teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz bu güzelliğiniz. Ne olacak böyle?
0: Yok aman, efendim ben aman. Şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nasıl geleceksin göze?
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik olunca, böyle ses olunca...
0: Ay var olasınız.
2: Geriye ne kalıyor? Evet,
0: sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
0: Ardından ben Yıldız'dan sizi alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
0: Buyursunlar efendim, son dönemlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
2: Hadi bakalım.
0: Tabii. TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden
2: evet,
0: biri.
2: Evet, evet doğru.
0: Müjgan buyursunlar.
2: Müjgan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız. Müjgan.
0: Var ama yakıştı olasınız. Bugün müjganlık.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı
0: tam
1: gibi.
0: Tam müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım
0: tamamdır,
1: kıymetli dostlarım. Şöyle sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Hep alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştık, koltuk
1: altına alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. İşte tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani, çok fazla kullanmıyoruz tabii. Onun için.
0: İşte bunlar şey.
1: Sen de oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar. Bu dostlarımız,
1: yok,
0: kıymetli
1: efendim,
0: dostlarımız.
1: Yok,
2: estağfurullah, aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O bizi, şarkılar.
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğru. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle, yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir anda utandım. Böyle güzellik falan deyince
1: Ama bir şey
0: pardon.
1: Söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matineleri hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı
1: 81
0: var.
1: ilde biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımızı artık herkes de biliyor
0: Evet
1: bunu.
0: biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı? O
2: Gerçekten
1: kadar
2: evet.
1: eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
0: Ama
1: yok,
0: siz
1: hep
0: onları
1: eğleniyorlar.
0: üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu
1: Ama
0: oluyorlar çocuklarının evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle
1: onu
0: beraber.
1: kesin
0: İyi ki
1: atıyorlar.
0: varsınız.
1: Ben bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim erim pirzola biftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum
1: Tamamdır,
0: hemen.
1: hemen.
0: Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz.

0: Sağ olsun.
1: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz.
0: O kadar güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz. Böyle şuradan böyle inciler döküyor.
1: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
0: Hemen.
1: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerin kendilerine has bir tarzı, bir usulü var.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
0: Kesinlikle.
1: Şimdiki biz eserdeki gibi yine.
0: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ramoroma, biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
1: Gayret ettiniz ve bunu
0: kesinlikle,
1: başardınız.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
1: Selamlar.
0: Suyun olsun. Öbür tarafına efendim.
1: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek.
0: Evet.
1: Nerede yedin paraları?
0: Evet.
1: Değil mi? Başka hangi eser?
2: Para bizde, şöhret
1: para bizde, bizde, şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla
0: eğleniyorlar. Eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
1: Hani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
0: Tamam.
1: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle Yıldız'ın ufak ufak biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
0: peki,
1: şöyle sizi bırakacağım.
0: Ama beraber yapalım.
1: Beraber mi yapalım?
0: Bence ortaya alalım. Yıldız'ın tam ortasına Yıldız'ı alalım.
1: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz
2: teşekkür
1: bu akşam.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Daim olasınız. Bu arada yüzüğün de şahaneymiş. Senin de bilekliğin şahane. Evet, görmedim zannetme.
0: Vallahi güzel.
1: Şimdi böyle teşekkür senin ederken böyle bir olur uçtan bir uca bakıverdim.
0: Senin de güzel.
1: Var olasınız. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler, selamlar olsun.
2: Saygılar efendim.
0: Şalkılarla kalın. Türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Hep Kemal konuştu Orhan'cığım.
2: Kemal konuşmayı çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakma lütfen. Orhan'ı da çekebilir
0: evet,
1: misin?
0: Evet. Hemen Orhan.
2: Kemal'cığım
0: hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söylediklerine. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız.
0: Devamlı kültürümüze.
1: Efendim olsun. Züleyha ile sınırsız ezgiler bu akşam uzandı şöyle Trakya, Balkan, Rumeli dolaylarından efendim sizlere ezgiler sunduk. Ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu, adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

0: Sevgili dostlarım, bu hafta gene Berlin'den merhaba. Sevgili Sıddık Doğan'ın çocuk öğrencileriyle Alman öğrencileri Ingo Güntow, Yuvin Vapna ve Şahin Yücel bizimle olacak.
1: Evet dostlarım, güzel sürprizler bekliyor sizi çünkü benim için de büyük sürpriz oldu. Berlin'de Türk çocukları burada doğmalarına rağmen saz çalıyor, Anadolu türkülerini söylüyorlardı. Ben şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum.
2: Çocuklar merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: Ben de iyiyim. Size Türkiye'den, kardeşlerinizden selam getirdim.
3: Kardeşim selam.
2: Senin adın ne bakayım?
4: Elif Su.
2: Kaçıncı sınıftasın?
4: Beşinci.
2: O zaman kaç yaşında oluyorsun?
4: 10
2: yaşındasın. Kaç yıldır bağlama çalıyorsun?
4: 2,5.
2: Sıddık öğretmenin sana 2,5 yıldır bağlama mı öğretiyor?
4: Evet.
2: Peki Türkiye'ye gidiyor musun tatilde falan?
4: Gidiyorum ama geçen yıl gittim.
2: Nereye gittin?
4: Urfa'ya.
2: Urfa'ya gittin. Senin adın ne bakalım?
5: Elif.
2: Sen de mi Elif? İki tane Elif'in arasına oturdun mu? Dilek dilemem lazım demek ki. Sen kaç yaşındasın?
5: 8.
2: Kaç yıldır sen saz çalıyorsun? Ne kadar zaman?
5: 1 yıl.
2: 1 yıl oldu. Peki hiç Türkiye'ye tatile gittin mi?
5: Evet.
2: Nereye?
5: Afyon'a.
2: Biriniz Urfa'ya, biriniz Afyon'a. Peki. Bize ne çalacaksınız?
5: Hepimiz kardeşiz.
2: Aman ne güzel. Bu savaşlar çok kötü değil mi?
5: Evet.
2: Ya çocuklar ölmese, savaşlar olmasa. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Hadi o zaman çalalım.

0: Değerli dost Sıddık Doğan, Berlin'de izlediğiniz bu güzel çocuklarla birlikte aynı zamanda yetişkin Almanlara da eğitmenlik yapıyor. İşte Yoin bunlardan bir tanesi.
1: Hi Jürgen.
2: Selma.
1: Jürgen kaç yaşında?
2: Ich bin
3: 38. 1938 doğumlu ve şu anda 87 yaşında.
1: 87. Yani o savaş dönemini yaşadı.
3: Savaş dönemini yaşadım. Çocuk olarak ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadım diyor.
1: Ne düşünüyor? Savaşla ilgili ne düşünüyor?
2: Ich denke, der Mensch hat es verrückt. Sie lernt nicht aus den Kriegen.
3: İnsan çok deli diyor ve çıldırmış diyor. O kadar büyük savaşlar yaşadığı halde halen savaştır diyor. Savaşlar var diyor.
1: Şimdi yalnız mı?
2: Ich bin verwitwet, habe aber eine Lebensgefährtin.
3: Birkaç yıl önce eşi vefat etti. Şu anda bir hayat arkadaşı var. Yakın yaşlarda. O da şu anda biraz rahatsız. Bir şey geçirdi. Hastalık geçirdi. Onunla ilgileniyor. Yani bu yaşta hem kendisine bakıyor hem ona ilgilenmek zorunda.
1: Antalya'ya gelmiş mi daha önce?
2: In Antalya.
3: Antalya'ya çokça geldi.
1: Peki ne hissediyor bu türküleri çalarken? Onun için farklı bir yabancı müzik mi hissediyor?
2: Dazu muss ich sagen, die
3: müzik içimde varmış ama tanımıyormuşum diyor. Ben onu tanıdıktan sonra onu hissettim ve içimde olduğunu diyor. Tanıdıktan sonra yaşamaya başladım diyor.
1: Peki bu çalacağımız eserin anlamını biliyor mu?
2: Von Melis Akasu, der
3: çok korkunç bir olaydı diyor. 9300 yılında onun yakılması, ölmesi. Ben onu hissediyorum diyor. Onu duyguyu verebilecek miyim bilmiyorum ama diyor, işte deneyeceğim diyor.
1: Fanatizm çok kötü. Nasıl ki Solingen'de genç ailesini fanatik dazlaklar maalesef kundakladılar, evlerini öldürdüler. Sivas da aynı aslında. Yani insanlık adına fanatizm çok kötü.
3: İnsanlık aslında diyor kardeşçe yaşaması gerekir diyor ama diyor bunu başaramadı diyor. Sanki diyor genlerimizde varmış gibi birbirimizi yok etmek için yaratılmışız gibi diyor.
1: Biz şimdi kardeşçe müzik yapalım.
2: That's nice.

0: Dankeschön. Birlikte çalarak çok anlamlı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Muhlis Akarsu da benim bir ağabeyimdi, tanıdığım ağabeyimdi. Bir Almanla birlikte Muhlis Akarsu'nun türküsünü okumak bence çok güzeldi. Dankeschön.
1: Tüylerin diken diken oldu diyor.
2: Ingo çok esprili bir adam. Türkiye'de de yakından dostları var. Kendisiyle kısa sürede kaynaştık. Sizi bu güzel insanla baş başa bırakıyorum.
0: Ingo. Hello.
3: Merhaba.
0: Güzel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha,
3: ben de iyiyim.
0: Çok iyi.
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkiye'ye geldin mi?
3: Evet. Her yıl.
0: Her yıl geldin.
3: Her yıl Nisan'da, Mayan.
0: Nisan, Mayıs'ta?
3: Mayıs'ta.
0: Nereye gidiyorsun?
3: İzmir.
0: Efes.
3: Selçuk.
0: Efes güzel
3: çok,
0: değil mi?
3: Çok güzel. Ve Bafa Gölü.
0: Bafa Gölü, evet.
3: Kapıkırı.
0: Tamam. Sıdık Hocam, kaç yıllık öğrencin?
1: Neredeyse 10 yıl civarında, 10 yıldır geliyor hemen.
0: Öyle
1: hemen
0: mi? 10 yıldır burası bir belediye okulu değil mi?
1: Burası Türkiye'deki karşılığı belediye konservatuvarı.
0: Belediye
1: bir
0: konservatuvarı.
1: Alman okulu.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı işte 6000 öğrencisi olan, 600 öğretmeni olan bir okul.
0: Çok
1: Alman
0: iyi.
1: Okulu. Bizim bölümde işte aşağı yukarı 200-150-200 civarında öğrencimiz var. Bizim
0: aynı
1: bölümde.
0: Zamanda Ingo da senin bağlama öğrencisi.
1: Bağlama öğrencisi, evet.
0: Seviyor musun? Did you like?
3: Çok seviyorum. Seviyorum çok.
0: Evet.
3: Bağlama, türküler.
0: Türküleri seviyorsun. Evet. Müzik öğretmenisin zaten. Sen dansçısın ama bir de değil mi? Barok danslı.
3: Evet.
0: Yapıyorsun. Benim Antalya'da bir okulum var. Sanat okulum var. Antalya'ya gel, orada dans öğret.
3: I'll do this.
0: Okay. I wait you. Bekliyorum seni. Okay. Peki ne çalalım?
3: Düzdara.
0: Hoca Adıyamanlı tabii.
1: Adıyaman, evet. Adıyaman burası Gölbaşı Adıyaman. Aşağı Nasırlı köyü. Ben de köyüme selam yollayayım.
0: Evet.
1: Bana torpil yaptı bugün.
0: Tamam.
1: Adıyaman türküsü.
0: Bu güzel oldu. Bir Alman müzisyenle birlikte evet. Sıdık Hocam'ın Türkiye'deki
1: memleketin türküsü
0: çalalım.
1: Evet.
0: Hadi Adıyaman.
1: Üstü bir şey.
0: Hadi. 1, 2, 3.

0: Muhteşem inko. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu okul aynı zamanda bir entegrasyon sağlıyor değil mi?
2: Evet. Burada çok sayıda yani hemen hemen %10'u öğrencilerin Alman.
0: Evet.
2: Bu anlamda ortak beraber konserler yapıyoruz. Türküler söylüyoruz. Seyirciler bu anlamda tabii herkesin kendi çevresine geldiği için seyirci de karma oluyor. O anlamda çok önemli bir görev aslında. Burada yani yüzlerce çocuk da eğitim görüyor. Bağlama öğreniyor. Başka yerde piyano öğreniyor. Sonra birleştiriyoruz. Bu anlamda kültür yoluyla iletişim, en sağlam iletişim, en kalıcı evet. iletişim diye.
0: 6000 öğrencisi var.
2: 6000 öğrenci var.
0: Belediye okulu burası.
2: Belediye okulu, devletin okulu.
0: Devletin okulu.
2: İşte 600 öğretmen.
0: 600 öğretmen,
2: 600 öğretmen çalışıyoruz. Sayı. Yani büyük bir sayı. Büyük bir üniversite gibi bir şey.
0: Evet. Kutluyorum. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Görüşmek üzere Türkiye'de. See you again in Turkey.
1: Evet.
0: Evet.
3: Değerli dostlar, Şahin Yücel Türkiye'de okuma yazma öğrenmeden Almanya'ya gelen bir kardeşimiz. Ama müzik aşkı ona klipler çektiriyor, müzik organizasyonları yaptırıyor ve İlham Perisi de türküler besteletiyor.
0: Şahin kaç yıldır Almanya'dasın?
1: 29 yıldır buradayım hocam.
0: Nereden geldin Almanya'ya?
1: İstanbul'dan.
0: İstanbul'da. Ne iş yapıyordun İstanbul'da?
1: Tekstil iş yapıyordum.
0: Tekstil. Burada ne iş yapıyorsun?
1: Burada boya işi yapıyorum.
0: Mesleğin boyacılık.
1: Evet.
0: Fakat müzikte aşkın.
1: Müziği seviyorum. Severek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Evet.
0: Tuğrul Şan'ın okuduğu bir Karadeniz türküsü var. Sen yazmışsın onu, sen bestelemişsin.
1: Hem nacizane bir şeyler karardık. Hoşuna gitti, okumak isterim dedi.
0: Evet.
1: Biz de seviniriz dedik.
0: Şimdi okudu. Onu seninle birlikte okuyacağız. Seviyorum. Ben de böylece yeni bir Karadeniz türküsü öğrenmiş olacağım senin besteni.
1: Eyvallah
0: tamam
1: hocam.
0: Tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi o zaman.
1: Eyvallah hocam.

Sevgili dostlarım, biz gene finali çocuklarla yapalım. Pırıl pırıl, tertemiz yürekli, Berlin'de doğmuş güzel çocuklarımızla.

Sevgili dostlarım, Sümer Ezgi ile Anadolu'dan Geldik programı bu hafta da Berlin'deydi. Çok hoş anılarla dönüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sizi kalbimizde saklayarak sevgi

0: ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.
1: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
2: "Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu"
1: anonsuyla başladı.
3: TRT Radyoları 99 yaşında.
4: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
3: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçer bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Yaktım,
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kaptan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bir sorun var sultanım.
1: Oğlunuz
0: Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
2: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
3: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
4: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım. Hadi koş.
2: Şehzade saraya dönüyor ve sen hala onu yakalayamadın.
5: Şehzadenin eğlence dolu macerası seni bekliyor. TRT ortak yapımı Şehzade Büyük Şenlik sinemalarda.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.

0: şanslısınız.
1: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avşar bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!
1: Dereler, göller, çöller, ormanlar, size dünyanın en iyi orkestralarından birkaç tanesinin ismini saydım. Bugün kendi modifiyesi olan özel cümbüşüyle dünyanın dört bir yanında müziğimizi çalmış olan bir ustayla beraber çalacağım. Mücahit Işık. Bu en iyi orkestralardan birkaç tanesi de bize eşlik edecek.

0: Ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık abi ya.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar güzel bir yerdeyiz değil mi?
1: Evet, çok güzel canları da bulmuşuz.
0: Vallahi öyle.
1: İnsanın her seferinde canına değen bir parçayı seslendirmek o yüzden güzel oldu. Umarız beğenmiştir arkadaşlarımız da.
0: Öyle gözüküyorlar.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyorlar. İlk başta birazcık huzursuzluk oldu yani. Herhalde ama şimdi bu gayet mi? Ya müzik dinleyip de mutsuz olan var mı? Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten. Ya seninle de beraber olmak, beraber çalmak çok ayrı bir zevk. O da
1: eyvallah
0: çok
1: abi, o zevk bana ait.
0: Çok teşekkür ediyorum vallahi.
1: Senin kullandığın cümbüşte de aynı düzen söz konusu, lauta sistemi.
0: Dörtlü akori kullanıyorum.
1: Senin peki lavtaya olan ilgin nereden geliyor? Benim hatırladığım kadarıyla senin esas ustalık sazın bağlama abi.
0: Bağlama tabii, bağlama yani bağlama sanatçısı. Hı-hı. Kısa bir süre değil, uzun bir süre öncesindendir. Evet. Yani işte cümbüş merakı. Yine bir böyle bir kayıt anındaydı. Bizim Urfa'da bir abimiz vardır. Cümbüş'e çok emeği geçen. Hı-hı. Bu sazın rezonansı çok yoğun biliyorsun.
1: Evet,
0: cümbüşün. İşte çok merak etmiştim. Onun sazını gördüm. Kalın bir deri kullanmış. O rezonansı azaltmış.
1: Biraz azaltmış.
0: Daha böyle tambur, cümbüş arası. Hı. Yani öyle bir ses. Uzun saplıydı. Ben o kaydımda onu kullanmıştım. Ve ondan sonra 16-17 yıl UNESCO'da Melody for Civilization diye bir dernek vardı. Hı hı. Ve orada İşte Bach'ın, Mozart'ın eserleri çalınıyor ve her ülkeden bir enstrüman gidiyordu.
1: Aa, süper ya.
0: Ben oraya davet edildiğimde ben ilk cümbüşü
1: götürdüm.
0: Ve ondan sonra belki uzun zaman gittik yani. 25 tane.
1: Orada böyle cümbüşle Bach eserleri falan mı?
0: Çaldık tabii ki. Fakat ben onun üzerine bir iki seferde bağlama götürdüm. Hı-hı. Farklı enstrümanları da götürdüm. Hı-hı. Ama onların ilk cümbüşü tanımaları tabii onlara farklı. Yok dediler. Biz bu da bizim kendi enstrümanımız. Bunlar da bizim işte yani.
1: What is that demişlerdir.
0: Ya, yok artık ismini ezbere biliyorlar.
1: Diyorlar, cümbüş. Söyleyemiyorlar. Kim bu? Kim bu? Cümbüş falan diyorlar.
0: Cümbüş,
1: bir şekilde cümbüş tutuyor
0: diyorlar. Yani.
1: Aslına bakarsanız hala göreceli olarak popüler değil diyebiliriz ama müzisyenler bunun farkındalar ve tercih etmeye de başladılar.
0: Çok tabii. Her şeyde bir yenilikle bir şeyler değiştikçe de bu enstrümanda da
1: değişimin
0: değişti.
1: Önüne hiçbir şekilde geçilemiyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla enstrümanların en hızlı fiziksel değişim ve gelişim geçirdiği topraklar da Türkiye. Yani bizim bütün sazlarımız son 100 yıl içerisinde çok önemli büyük değişimlerden geçmişler aslında.
0: Doğru.
1: Yani bağlamamızın bile son aldığı form ve işte
0: tabii,
1: kullanılan
0: tabii.
1: Yapım teknikleri
0: tabii.
1: Hepsi çok fazla değişti. Yani her saza sıra geldikçe o sazlardan da başka sazlar çıkıyor işte. Oğur sazı mesela.
0: Yeni jenerasyona da bu enstrümanlarımızı unutturmamış olduk yani.
1: Kesinlikle.
0: Çok daha iyi oldu.
1: Onlar da severek çalmaya başladılar.
0: Evet, evet.
1: Abi şimdi senin standart bir cümbüşten modifiye ettiğin lavta cümbüşle de bir şeyler çalalım böyle yavaş yavaş. O iki sazın kaynaşmasını görmüş olalım.
0: Tabii.

0: bu sesi, bu enstrümanda buradaki bu deriden veya röntgenden alıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Bu sıkıntılı bir durum.
1: O yüzden oradan gelecek baskı, sesin gücü çok önemli.
0: Evet.
1: Ya da güçsüzlüğü çok önemli.
0: Güçsüzlüğü yani. De önemli. Bu baskı bir takım bu sıkıntıları bertaraf ediyor.
2: Son ki, son ki, son ki, son ki.

0: Eyvallah abi, ellerine sağlık.
1: Senin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Bu cümbüşün şurasında bir kapo takılı. O kapo, ben seni ne zaman görsem takılı. Onun bize bir kerametini anlatır mısın?
1: Ya aslında şimdi bu benim ilk göz ağrım. Yani burada o kadar güzel ki bütün dengeler yerini bulmuş. Yani bu eşik ayarı, eşik yüksekliği. Ben bundan sonra çok enstrüman yaptırdım. Fakat yakalayamadım onu.
0: Bazen o bir nokta oluyor. O ya nokta evet. Başka bir güzel bir şeyle değiştirsen bile vermeyebiliyor aynı.
1: Tabii.
0: O öyle bir
1: şimdi
0: şey.
1: Şimdi buraya gelelim. Burada bak, görüldüğü gibi burada sap şurada kırıldı.
0: Aa, evet mı? Abi. Aynen.
1: Tabii ben oradan kendi imkanlarımı. Şimdi bunu

0: yaptırmak mümkün, çok kolay ama sanki bu dengeyi bozar diye. Ha, bu bana bir zarar da vermiyor. He. Burada bir görsel işte sanki bir yenilik gibi, yoksa bunun bir anlamı yok yani.
1: Aslında hani bu, şey olmuş oluyor.
0: Buradaki sap evet. Biraz yukarı attığı için.
1: Tellerin basıncını o biraz kontrol
0: tabii,
1: ediyor.
0: Telleri kontrol ediyor. He. Tabii bir de bunun bir de derisi de var biliyorsun.
1: O da tabii. Yani. O da
0: sen
1: bayağı
0: tabii çok daha gibi. Farklı.
1: Benimki fırın boya.
0: Metodun ama hani evet. o da
1: bir nevi çınlamayı engelliyor.
0: Benimki biraz daha geride kaldı. Yani ben eski ilk halini korudum. Öyle devam ediyor.
1: Abi güzel. Güzel olduktan sonrası teferruat.
0: Aynen öyle.
1: Abi öyle. Çok büyük keyif duydum tekrar vallahi seninle karşılaşmaktan ve meşk etmekten.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Yani yıllardır zaten icrandaki lezzetlerin de peşinde olan bir müzisyen olarak ben karşılıklı senin, çaldığımız için çok mutlu oldum. Ellerine yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Sağ ol.

Mücahit Işık, benim cümbüşün peşindeki arayışımda köşe taşı olan isimlerden bir tanesi. Onun cümbüşle geçirdiği zamandan ve çalışından az etkilenmedim açıkçası.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Furkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması...

0: Sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
1: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
2: "Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu"
1: anonsuyla başladı.
3: TRT Radyoları 99 yaşında.
4: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
3: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Anılcan Türkfen ismim. 94 doğumluyum. 31 yaşındayım. İstanbul Kasımpaşa'da oturuyorum. Büyükçekmece doğumluyum. Müzisyen bir ailenin çocuğuyum.

Hepimiz günlük hayatta bir stresler, bir şeyler yaşıyoruz. Sonra bunu boşaltmak için ne yapsam, işte birileri bir yerlere çıkıyor, gece eğleniyor. İşte bir yerleri, birileri futbol oynuyor, birileri resim çiziyor derken o şeyi atıyor ya. Bu da bizim için nefes almak gibi aslında. Yani verirken duygularımızı ifade ediyoruz, eğleniyoruz, bazen üzünleniyoruz. Oradan çıkıyor. Aslında klarnet benim için nefes almak gibi, evet.

Ben Saffet Cicilli. Kanun çalıyorum. 9 yaşımdan beri bu enstrümanı çalıyorum. Aileden gelen bir müzisyenlik var. Yani müzikle uğraşma sebebim aslında ailenin müzisyen olması.

kanun çalmak benim için aslında hayat gibi bir şey. Yani kanun olmasa hayatımda yaşayamayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü 9 yaşımdan beri elimde olunca sanki bir evlat gibi ya da bir eş gibi, yani sevgilim gibi. Öyle olduğu için yani kanunu bırakacağımı düşünmüyorum ama enstrümanımdan da çok memnunum ve mutluyum. Enstrüman iyi.

Anıl'la 15 yaşımdaydım tanıştığımda. 15 senedir de arkadaşız. Ve bu 15 senenin içinde ara ara görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama enstrümanlara tam olarak alıştığımız zamanda tanışmıştık. Yani o zamandan gelen bir birliktelik olduğu için de şu anda müzik yaparken gerçekten rahat hissediyorum Anıl'la çalarken. Anıl hem çaldırıyor hem çalıyor.

İlk başlarda aslında heyecanlanıyordum. Çünkü bir sürü insan hani nefes kontrolü, heyecanlanmamak hani bir sınav gibi ya, hani düzgün üflemen lazım. Düzgün, çünkü nefes olduğu için heyecanlandığında direkt hani yansır o. Sahnede dinleniyoruz biz aslında yani.

anne tarafı Roman Klenet, işte Kanun bilirsiniz işte Kuştepeler, Balatlar bilmem neler. Ben de Büyükçekmece Mimar Sinan'da bir sürü böyle klenetçinin, bir sürü davulcunun olduğu bir yerde doğdum, büyüdüm.

Aslında bir dil. Yani yurt dışına da gittim. Tanımadığım insanlarla da bir şeyler çaldım. Hiç konuşmadan ama hatta çalarken böyle bakışıyoruz. Bak burada buluştuk, burada kavuştuk gibi bir şeyler oluyor. Yani bir iyi ki var müzik. Müzik olmasaydı da tabii ki yine bu ruh halinde yine insanlara mutlaka iyileştirici bir şeyler yapardım herhalde. Çünkü o ruhsal bir şey olduğu için yine insanlara iyileştirmeyi seviyorum. Yani güzel böyle gülen bir insanı nasıl güldürebilirim? İşte nasıl mutlu edebilirim? O ruh halindeyim yani genelde.

Evet, şimdi klarnetimle size küçük bir Türkiye gezintisi yaptıracağım. Tamam mı? İlk nereden başlayalım? Karadeniz'den başlayalım mı?

enstrüman çalan insanlarla birlikte sahne almak istiyorum her zaman. Çünkü daha çok fikir alışverişi yapabiliyorsun ve daha çok haz duyabiliyorsun enstrüman çalarken.

Müzik insanların evrensel dilidir. Siz düşünebiliyor musunuz müziksiz bir hayat? Renksiz tablo gibi yani böyle siyah beyaz, belki siyah beyaz bile renkli. Aslında nefes alışımız bize bir ritim değil mi baktığınız zaman? Ya da o saatin metronomunun sürekli aynı gitmesi. İyi ki var yani Rabbim kulağımıza vermiş olduğu en büyük bir hediye ruhumuza aynı zamanda. Çok şükretmemiz lazım.

0: Çok teşekkürler efendim.
1: En büyük hayalim aslında en sevdiğim arkadaşlarımla en sevdiğim müzikleri çalmak. Çünkü sevdiğim arkadaşlarımla dünyanın her yerinde çalmak istiyorum. Ve çalabiliriz de çünkü o yeteneğe sahibiz.

0: Kadir Sim abim yanımda. Türkiye'deki 10 kanuncudan da biridir Kadir abim. Vallahi ben de gurur duyuyorum onun yanında olmaktan. İyi ki varsın abicim. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ah bu şarkıları gözüküyor.
0: Baran'ım bizimle. Baran Koçgil kardeşim. Baran'la böyle bir abi kardeşliğimiz, farklı bir şeyimiz var. Manevi bir yolculuk, bir şeyler var.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

0: Furkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Oğlum. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
6: Vay.
5: Çok güzelmiş ya.
4: Onun özellikleri
5: bu
4: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: Ha? Hayırlı olsun.
7: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
8: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17, 18 böyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Yani evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar
0: benim
1: yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam ama hocam dedim Karadenizliydi o Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var
1: kesinlikle,
0: değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın
0: içerisinde
2: Ardahan.
0: Ha, buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetimiz.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslında orada doğmuşum. 6 aylıkken

0: babam annemi kaçırmış oraya.
1: Ay maşallah.
0: Aynen.
1: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
0: Vallahi bayağı bir eksiler.
1: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
0: Çok
1: hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
0: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
1: Atışma var.
0: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
1: Çok güzel bir memleketler tabii.
0: Gerçekten
1: çok güzel.
0: Öyle.
1: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
0: döndü.
1: Gerçekten
0: çok güzel. Acayip bölge oldu. Bütün geçen de
1: Elazığ'daydı. Kayaklar da başladı. Sarıkamış'ta öyle. Ardahan'a da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
0: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri lazım.
1: İnce ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı.
0: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum. Gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum.
1: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
1: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında. Ortası. Birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
1: Orada yarı değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
1: Var. Değil mi?
3: Kızak.
0: Çok bak. Güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin.
1: Ben
0: ya.
1: Şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
0: Evet.
1: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
0: mutlaka
1: çok
0: git.
1: Özel bir doğası var tabii.
0: Gerçekten
1: geçişlerde
0: öyle.
1: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
0: Kayak merkezleri çok güzel.
1: Çok güzel oluyor. Şimdi hepsi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
0: Evet.
1: Güzel, memleketin
0: anne
1: her yeri
0: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orayı da evet
1: Erzincan.
0: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım
1: maşallah.
0: Erzincan.
1: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: İTÜ'densiniz siz.
0: Evet, orta, lise, üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi
0: tabii
1: üniversite konservatuvarı?
0: Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
1: Allah
0: vardı. Bak
1: eylesin.
0: Şu feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen. İnilfer'de.
1: Çikolata renkli şarkımız
0: evet
1: anons ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz 3 kız kardeşe verdi. Onlar da...
1: 3 kız kardeş misiniz?
0: Evet, 3 kız kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
1: Ne güzel
0: diyebilirim.
1: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi?
0: Ben,
1: Yudum yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin Ayrılık.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok izlendi, çok sevildi. Dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince. İyi
1: evet.
0: De oldu aslında biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyledim.
0: Evet, Esmesin Ayrılık.
1: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet Kaya'ya
0: şey
1: da bir göndermemiz
0: mi?
1: Var.
0: Sana mi? Özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan.
1: Harikasız.
0: İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasın.
0: Dolayısıyla
1: evet, ters köşe şarkılar.
0: Hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: olur
1: şey olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: buradan
0: Kaya şarkısı.
1: Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi Yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğunu daha başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman

0: değerini kaybetmeyen bir şarkı.
1: Asla. Çok güzel.
0: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
1: Mekan cennet
0: Tam
1: olsun.
0: bilmiyorum
1: Evet,
0: ama
1: evet öyle.
0: onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
1: Saygıyla.
0: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
1: Çok
0: Türk
1: seviyorum
0: popuna da
1: ya.
0: uygun, her tarz
1: Ben
0: değil mi?
1: pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik
0: Kulağına
1: Türk
0: hoş
1: müziğini
0: gelen her şeyi
1: seviyorum.
0: seviyorsunuz.
1: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara
1: Gerçekten.
0: doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
1: Aynen öyle.
0: Geçen gün konuşuyorduk eskisi gibi sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye.
1: Bitti,
0: Hakikaten de
1: aynen.
0: öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
1: Çok
0: böyle
1: öyle,
0: oluyor.
1: gerçekten. Çok başkaydı.
0: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor. Bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
1: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada,
0: Doğru.
1: gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada, samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
0: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
1: Aynen öyle,
0: Asıl
1: kesinlikle.
0: duygu
1: Çok doğru,
0: saatlerinde.
1: çok
0: Değil mi?
1: haklısın. Gerçekten.
0: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
1: Daha var sevgili Sinan, hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesile yaymaya
0: O çok önemli,
1: çalışıyorum.
0: evet.
1: Yani hayalim bu, evet. Tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
0: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
1: Evet.
0: paylaşımlarla.
1: Diziler çok önemli bu anlamda.
0: Evet, diziler çok değerli
1: Çünkü
0: tabii bu
1: çok
0: anlamda.
1: izliyoruz dizileri.
0: Ama bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
1: Ne mutlu.
0: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
1: Şansın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık. Bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağ olun.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken, geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muhasebacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya, ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
0: Daha sonra gerçekten... Bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya evet. Popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken maalesef. Keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan. Benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden yani, ben de
0: Volkan
1: onun...
0: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı. O mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
0: O yüzden şimdi onu da buradan aleni ile anmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Hani
0: onu
1: anladım,
0: yazmışsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
0: öyle
1: sizlerle.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
0: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan
1: benim.
0: Sinan Hasane'de aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Tekrar buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık, çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim. Telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var, bağlama
1: teli. Enes duydu mu? Enes'cim duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes, bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor, 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltme gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Sen diyorum Telaşeşler Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumda itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet, istiyorum.
2: Vay ayrıca maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet, çok kıymetli. Hatta
2: büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok
1: bizim
2: değerli
1: için.
2: Oluyor o konserler. Evet. O işler çok, ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki küçükken hani en çok dinlediğin, böyle idol olarak aldığın, bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir kadın sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya, bütün sevdiklerimiz birbiri
2: Allah
1: gittiler.
2: Rahmet eylesin.
1: O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi.

0: Çok severdik onu.
1: İdolize edilmişti yani o
0: Her
1: zaman.
0: zaman.
1: Nuray Öftaş gibi falan.
0: Kesinlikle, aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
1: Arif
0: Çok
1: Sağ'yla
0: kıymetli.
1: beraber galiba hep.
0: Arif Hoca'yla, evet, o da çok kıymetliydi. Musa
1: Güler Duman.
0: Eroğlu, Güler Duman.
1: Musa Bey.
0: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
1: Türk halk
0: umarım.
1: müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
1: O kuşak
0: popüler
1: kayboluyor mu?
0: kaybolunmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda
1: Mandalina koyuyordu, şimdi avokado
0: mandalina koyardık. Şimdi cheeseburger, bilmem ne burger.
1: değil mi?
0: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde
1: Bu
0: tıkanıyoruz
1: sosyal medya çağında
0: bizlerde.
1: çok zorlanılıyor.
0: Maalesef
1: Ama Türk
0: öyle
1: halk
0: bir durum
1: müziğini
0: var.
1: yok etmemek için TRT Müzik var.
0: Kesinlikle
1: TRT Türk
0: olsun.
1: var. TRT'nin kanalları
0: Kesinlikle.
1: var.
0: Aynen.
1: Hani o yüzden o
0: Bitmeyecek
1: çünkü
0: ya. Eninde sonunda nereye giderse
1: dönülüyor.
0: gitsin, dönsün, dolaşsın yine
1: Halk
0: geleceğe.
1: müziğine sanat
0: Yer
1: müziğine.
0: halk müziği.
1: Doğru.
0: Asla gitmeyecek yani.
1: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
0: Evet, yine
1: Arka Mahalle.
0: 90'lar, evet
1: 90'lar
0: Ahmet
1: yine.
0: Kaya, evet
1: Arka
0: kesinlikle.
1: Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
0: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Tebrik
1: büyük
2: ederim.
1: Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: çalmaya.
2: Evet, evet. 17-18 hep yardımcı
1: bravo
2: olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani ha,
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeksti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani şey, halk müziği olarak çıkmadı
1: mı? Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeksti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan, elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem.
0: Vay. Ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali de bestesi.
0: O da çok
1: bak,
0: değerli.
1: Bak Şifeli'nin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserlerim vardı.
0: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
0: ya,
1: çok güzel.
0: Genç yaşta işte bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun. Ercan
0: güzel
1: sanatçı
0: Ercanlar
1: olsun.
0: Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü.
0: Bir 5,
1: evet.
0: Bir 7-8 yaş
1: aynen
0: kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o kantinimiz
0: falan.
1: Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya, çok söylerdik.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi evet tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Enes hep anlatıyordu ama zaten anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu
0: vallahi
1: gibi.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünün zannedersem.
1: Evet. 90'lar. Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda
0: bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
0: Metin abiye de buradan sevgi dersen. En son onu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
1: çok
0: müzisyenler.
1: Gerçekten.
0: Müthiş bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz.

0: onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok fazla anmak lazım. Evet, sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese
1: çok teşekkür ederim.
0: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tridine yandım. Öyle bir şey var değil mi?
2: O dedekleri tirit, bu tirit mi acaba?
3: Evet, bence o tirit.
4: Çünkü sonunda da çok lezzetli. Dibindeki yağlara banıp ekmeği bandırıp
3: oradan yemek geliyor
4: insan. Bence oradan geliyor diye düşünüyorum.
3: Ha, onu banlıyorsun sonra.
4: Evet, tridi yiyorsun, ondan sonra da tridine banıyorsun.
2: Şey var ya, bu bıçak arası var ya. Şu bıçak arası var ya, hani böyle daha parçalı et. O bana daha güzel geliyor yani.
4: Bir de bamya çorbası vardı.
1: Bamya çorbası.
4: O da çok güzeldi bence. Ben de ilk defa denedim Konya'da.
5: Evet.
4: Buraya özgü bir yemek herhalde o da, çorba.
1: Vallahi isim vermeyeceğim de biz ilk geldiğimiz gün bir yerde hep beraber çorba içtik ya ilk akşamın finalinde. Mağaranın finalinde. Oo. Aklım fikrim orada kaldı. Görevimiz ne bugün? Bakıyoruz. Görevimiz yine müzik de. Nereye gidiyoruz?
5: Nereye gidiyoruz bir bakalım.
2: Yo, müzik garanti. Müzik kesin.
1: Rotamız müzik. Bence Süleyman bunu sen oku.
5: Okurum.
1: Sana okutmak için sen arabanı güzel kullan. Başka bir şey istemiyorum.
2: Ha, bak burada biraz değişiyor olay. Bu bölümde iki farklı mekanda iki farklı ruh haline ses olacaksınız. Yolculuğunuz Zazadin Han'da başlayacak, Meke Gölü'nde tamamlanacak. Şimdi diğeri de Meke Gölü.
4: Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Tarihin gölgesinde taşların sessizliğiyle konuşun. Bu mekanda iki parça müzik yapmanızı istiyoruz. Ezgileriniz Han'ın geçmişiyle bugünü birleştirsin. Sade ama etkileyici olsun.
1: Kervancıların müziği gibi, kervan müziği gibi.
4: Bakalım merak.
1: Dede gibi.
4: Bir önceden bir bakalım neredeymiş, nasıl bir yermiş.
2: Bakalım buraya.
4: 1235-1236 yılları arasında 1. Alaaddin Keykubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
1: Evet.
4: Dikdörtgen planlı kesme taştan yazlık ve kışlık olarak avlu inşa edilen bir han bir kale görünümündeymiş. Taç kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktaymış. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme tekrar açılmıştır.
2: Harika. Bayağı tarihi bir şeye gidiyoruz.
1: Evet, güzel. Diğeri?
2: Diğeri Meke Gölü.
1: Meke Gölü.
2: Orada da işte bir dua mucizesi, bir zaman yolculuğu gibi. Bak burasını merak ettim işte.
4: Ama Meke burada... Gölü çok garip görünüyor burada.
2: Şimdi görevde burada 6 parça müzik icra edin. Kuruyan gölün hüznünü, doğanın direnişini ve güzelliğini sesinize taşıyın. Gölün ortasına değil, ruhuna dokun. Her iki mekanda da hislerinizi takip edin. Kamera size değil, ruhunuza eşlik etsin.
1: Rotanın metin yazarımız var ya, aşk adamı.
2: Evet. Abi yani bunu okurken ben de şöyle, şimdi ben bunu okurken hani normal bir metin gibi okuyamıyorum. Böyle şiir okur gibi okumaya teşvik ediyor beni yani. Öyle bir yazı çünkü.
1: Biz müzisyeniz ama da yani. Hassas insanlarız yani, duygulu insanlarız.
4: Meke Mağar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir mağarın suyla dolması, günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir gölmüş. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan Meke kuşlarından almıştır.
1: Bugün iki yerde konserimiz var. Bir anda ne hamledir? Zaza din anına gidiyoruz. Sanırım bugün dingin şeyler çalmamız lazım. Ben mutluyum. Sakin sakin.
5: Zaten Konya çok sakin bir yer gibi geldi bana abi ya.
2: Ama müziğimize de yansıdı ya.
1: Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Rotamız müzik.
5: Devam et.

0: Bizi akşam konsere gel, tamam mı? Şimdi bir gün çocuklar, bugün ne yapalım biliyor musun? Mekke Gölü'ne gideceğiz ya.
1: Evet.
0: Onun suyu kurumuş. Bizde su yok şu an. Önceden varmış ama şimdi kurumuş. Bence orada böyle full Karadeniz yapalım. Belki su geri gelir.
1: Belki yağmur yağar.
0: Belki yağmur yağar. Tulum çalarız. İşte ne bileyim, kemençe çalarız. Belki böyle hasırlar da buraya bir su dolar böyle. Mekke'de Karadeniz yapalım bol bol.
1: Okey.
0: İki tane enstrümantal yaparız, iki tane. Tabii ki Konya Belediyesi bence ilgileniyordur. Hiçbirinin bak rengi farklı değil. Bak diyor ya, göze bakmıyor. Çok güzel ya.
2: Bütün evler temiz. Hep önü açık böyle, ferah.
3: Bak satılık arsa, iki kat imanlı.
0: 11 tarihinde Konya Ticaret Evi'ni kurmuşuz. Kimya Hatun koparadı.

Mekke Gölü'nden herkese merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Bugün Konya'nın Mekke Gölü'ndeyiz ama gölün sanırım suyu kurumuş. Biz de bugün böyle bir karar aldık. Karadeniz dağlarında çok su olduğu için belki bu Karadeniz ezgileri bu Mekke Gölü'nü biraz doldurur ve bu güzelim doğa eski halini alır ve kuşlar, böcekler yine burada uçmaya başlar. Programımızı bugün Karadeniz müziğiyle devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, Konya Mekke Gölü'nde. Sevgiler.

0: Akşam serinliği, güneşimiz de batmak üzere. Biraz hava serinledi. Sanırım Mustafa üşüdü, titremeye başladı Mustafa. Bir mod vereyim mi sana?
1: Olur abi.
0: Bence hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, Mustafa'ya bir mod verelim. Sizden isteyen var mı?
2: Valla ben de alabilirim.
0: Oo, tamam, herkese mod verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hadi bakalım.

Ya düşünmüştük, montlar da giydik, biraz da horon oynayalım dedik. Biz oynamasak bile siz oynamışsınızdır belki ama şimdi ısındık. Geri kalan bölümü Zazadin Han'da geçireceğiz, kaydedeceğiz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini saymaya gerek yok. Emeklerine sağlık diliyorum onlar için. Kendi adıma onları kocaman alkışlıyorum. Zazadin Han'da görüşeceğiz. Birazdan oradayız. Sevgiyle kalın. Herkese tekrardan merhaba diyoruz. Önce Meke Gölü'nde güneşi batırdık Karadeniz türküleriyle. Ondan sonra şimdi ay ışığında Konya Zazadin Han'ın önünde gecenin bu vaktinde ay ışığında türküler söyleyeceğiz şimdi. Önce güzel bir türkü söyleyelim. Neredesin sen? Biz neredeyiz? Zazadin Han'dayız. Konya Zazadin Han'dayız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bizi bir türküde böyle duygulandırdın, aldın, götürdün. İç Anadolu'nun böyle güzelliği var. Yani Ankara'sı, Konya'sı, Kırşehir'i, ya daha doğrusu Türkiye'nin bütün güzellikleri güzel de o İç Anadolu'da başka bir yapı var.
1: Bambaşka bir hava var.
0: Üzünlenince tam üzünleniyorsun böyle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sonra gel yanıma geldi. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Konya sabah Meke Gölü'nden, akşam da Zazadin Hanı'ndan selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla kalın.
1: Abi Bozkurt'dayız. Bozkurt'un tezenesini doyamadım. Bir tane daha okuyacağım ondan.
0: Bir Bozkurt tezenesi daha yapalım. Helal edelim.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.

0: Çorbamız kaynadı. Son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
2: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
3: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
4: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
5: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programa daha hoş geldiniz. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bass'ta Eren Pelit, ben Tulu Tırpan. Neticede böyle şey yaptık, başladık. İşte Ahmet Nesimi'yi çaldık. Şimdi Avişe'yi koyandan bir parçayla devam edeceğiz. Sonra da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, konuğumuz Mehmet Erdem gelecek. Ama programdan önce de konuşuyorduk değil mi Volkan? Artık nasıl Kuzey cazı, Latin cazı, Latin Grammy'si filan gibi cazın alt grupları oluştuğu gibi sanki birazcık da bu tarafların da bir sound'u oluşmaya başladı. Kafkas cazı, işte Orta Doğu'daki caz müzisyenleri, onlar bir şey yapıyorlar. Tabii Ermenistan'da çok iyi müzisyenler var. Ve neticede başka türlü anlaşamasak bile ortak dilimiz olan müzikte hep bir yerde buluşuyoruz bir şekilde, öyle değil mi?

0: Aynen öyle.
1: Bir de yani bu topraklarda gerçekten çok güzel müzikler, çok güzel türküler. Kendi enstrümanından bahsedecek olursam çok güzel ritmik bir takım kurgular var. Devri Kebir'di değil mi? Devri Kebir'de mesela bir ritmik kurgu var.
2: Evet.
1: Çok uzun. Yani bu tarz caz batı ve doğu dünyasını birleştirerek aslında çok güzel melodiler, anlamlar ifade eden daha değişik cümleler bulunabilir. Ben mesela bazen bazı projelerde işte davul setup'ıma bendir koyuyorum. Bir takım bu topraklardan daha değişik enstrüman şeyleri koyuyorum ama hani bir darbuka bizim arkadaşlarımız kadar profesyonel çalamıyorum tabii ki. Hani o her iki kültürü de böyle birleştirip bir şeyler çıkartmak gerçekten bu dönemden sonra özellikle bu dönemde sanki daha zenginlik katacak gibi görünüyor. Ve yapanlar da var zaten.
2: Evet evet evet, doğru söylüyorsun. Biz de bugün öyle bir seçki yapmaya çalıştık. Programın devamında da zaten bunu duyacaksınız. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkürler.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım.

0: Merhaba. Bir kayıthane programında daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit. Ben Tulu Tırpan. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var, Mehmet Erdem. Hoş geldin,
1: Hoş
0: sefa
1: buldum.
0: getirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne yaptık? Senin ilk albümünden bir parçayla başladık değil mi programa? Olur ya. Bestecisi...
1: Bestecisi Papa Dimitriou. Yunan sözler Giannis Parios.
0: Evet.
1: Türkçe'ye adapte eden rahmetli Fikret Çeneş. Çok önemli bir söz
0: Aa.
1: yazarımız. Onun sözleri. Onun şarkının bir hikayesi de var. 2006 senesinde bir film müziği yapıyorduk. Ben o işlerle de uğraşıyordum. O filmde bir hani normal skoru yaptık, filmin skorunu. Bir tane şarkı mı hani coverlasak dedik. Ararken bunu buldum ben. Hani farklı yorumlayalım dedik. İşte çaldık. Sonra idareten ben söyleyeyim dedim. Hani sözler anlaşılsın diye. Sonra onlar dediler ki niye sen söylemiyorsun? Dedim ben şarkı söylemiyorum. O zaman aslında öyle değildi. Sonra onu söyledim.
0: Bu şey olur ya işte provaya davulcu gelmez, basçı davula geçer.
1: Üzerine
0: Aklına
1: kalır
0: ekin
1: ya.
0: hikayesi gibi falan.
1: Yani öyle biraz tesadüfi gibi başladı. Ondan sonra da zaten işte daha akabinde söyleyeceğim şey. Herkes aynı hayat tadın böyle bir hikayesi var. O da bir dizi için yapılmıştı. Orada söylemiştim. Ondan sonra geldi falan. İşte bu Olur Ya bizde özel bir yerde. Çünkü hani ilk söylediğim şarkı benim kayıtlı olarak böyle hani duyulan. O yüzden ayrı bir yeri var bizde hani
0: Vay,
1: ilk.
0: çok güzel bizimle bu parçayı
1: Ben
0: paylaştınız.
1: çok memnunum zaten sizinle çalmaktan.
0: Çok
1: Yani.
0: sağ ol. İkinci söyleyeceğim parça nedir?
1: Herkes aynı hayatta. Onu da Cihan Güçlü ile beraber yapmıştık söz müzik. Bir dizi için yapmıştık zamanında. Ama sonra kendisi şarkı dizinin önüne geçti.
0: Dizi müziği ne kadar zor bir iş değil mi ya? Yani sürekli aportta olacaksın
1: Aportta bir
0: filan.
1: de yani hep sürelerden bahsedilir ya. O süreler çok uzun ve gerçekten de hani yani 120 dakika ise 115-116 dakika müzik bekleniyor. Hani o bir 3-4 dakika boşluk var. Hani hiç esler çok az, yerleştirmesi, hani o kurgulaması sahne şeyine göre. Ama işte zamanında yaptık bayağı.
0: Çok
1: Leyla
0: enteresan
1: Mecnun'u da biz
0: ya.
1: yaptık mesela o komedi dizisini. Şimdi yeniden
0: Öyle mi?
1: çekilecek.
0: Evet,
1: Evet
0: o bayağı da popülerdi
1: evet
0: galiba değil mi
1: TRT'deyiz
0: zamanında?
1: zaten o da. Hani bayağı 110 bölüm, 103 bölüm.
0: Harika. Tekrardan çok çok teşekkürler
1: Biz
0: geldiğin
1: teşekkür
0: için.
1: ederiz.
0: O zaman şimdi tekrar senin parçana geçelim. Çok sağ
1: Eyvallah.
0: ol.
1: Sağ olun.

gözünde. Aklımdan geçenleri, zaman her şeyi çözer. Şu beklemek olmasa.

çok bilirsen o kader bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer.

0: Biz seni bayağı dinledik. Birazcık da sıra sana geldi o zaman. Biz de sana bir parça çalacağız.
1: Tabii.
0: Bakalım beğenecek misin?
1: Memnuniyetle. Tabii ki de.
0: Evet, devam ediyoruz o zaman programımıza. İbrahim Maluf'tan bir parçayla.

0: Tulu Tırpan. Ve gerçekten çok çok çok çok sevgili bir konuğumuz var. Çok çok alçak gönüllü bir konuğumuz var.
1: Estağfurullah.
0: Ya yani biz sormasak hiç yaptığı işleri anlatmayacak. Hangi parçayla bitirelim programı Mehmet?
1: Gün Gece Oldu diye bir parçamız var. Müziği benim, sözleri Cihan Güçlü'ye ait. Bu da sondan bir önceki albümümüzdeydi. Bakalım beğenirsiniz inşallah.
0: Beğenmez miyiz ya sen yaptıktan sonra? Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Sevgili Kayıt Anne izleyicileri, bir güzel programın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, ben konuşmalarda

Boş masalarda bomboş hayatlar, sensiz solumda yavan çarpışlar. Ne oldu bize gün geceye, sen bana gün.

türküleriyle bize anlatan sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş
1: bulduk. Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin altında her şey mevcut. Evet, çok şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi.
0: Kendi şehrimizde, kendi kasabamızda, kendi ilçemizde gibiyiz diyorsunuz.
1: Evet. Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: bazen gök gürlüyor, bazen yağmur yağıyor,
1: 2000,
0: bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten.
1: Metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: Metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz.
1: Nasip
0: dedikten
1: oldu.
0: Sonra, hocam, güzel Türkistan der miyiz, ne dersiniz?
2: Deriz hocam.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz
1: Evet.
0: de kanun sanatçısınız aynı
1: Evet.
0: zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Yani yazılı kaynakla elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı
0: Evet.
1: tasarladığı düşünülüyor
0: Evet.
1: akademisyenler tarafından. Ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut.
0: Evet.
1: Kırgızistan'da da çoğu
0: Farklı
1: folklor
0: bir
1: grubunda.
0: versiyonu diyebiliriz
1: Evet,
0: yani.
1: kanunun
0: Evet.
1: biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz.
0: Evet.
1: Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: Bir de
1: ederim.
0: tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Tebrik
1: evet,
0: ediyoruz.
1: üniversitemizi çok
0: İnşallah
1: güzel
0: herhalde
1: şekilde temsil
0: yönetmenimiz
1: etti.
0: programımızda onlara da yer verecek diye
1: İnşallah,
0: düşünüyorum. Bu
1: inşallah.
0: arada Aslan Bey, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: sizden. Buyurunuz.
2: İnşallah.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

şey neden? Ama bir daha seni seviyorum dedem. Neden baba üzdüler neden? Birini sevdim gitti on senem. Yalancı insanlar neden neden? Ama güzeldi sensiz son dönemler. İnandım kalbini bilmem.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalptenname programıyla sizlerin huzurundayız. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli, çok özel bir misafirimiz var. Kendisi sadece bir şair değil, şiiri medeniyetin idraki, bir kalp çağrısı olduğu ve bir yürek meselesi olduğunu bizlere her dem hatırlatan bir misafirimiz var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Benim aziz kardeşim Allah razı olsun.
0: Şeref yani verdiniz.
1: Öyle güzel şeyler söylediniz ki böyle biraz küçülür gibi oldu.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür
0: hocam.
1: Ediyorum sağ olun. Benim Fatih Koca kardeşim.
0: Değerli hocam Nurullah Genç hocamızı tanıyor oluşumuzun ilk adımı neydi ve sizi edebiyata yönlendiren neydi diye başlasak ve programımıza öyle o güzel sözlerinizi dinleyerek ayrıca istifade ederek.
1: Estağfurullah.
0: Buyursun.
1: Benim aziz kardeşim programımızın adı bir defa çok güzel. Kalptenname.
0: Evet.
1: Program adını teşekkür duyduğum zaman efendim. Dedim ki işte böyle olmalı. Bizim sanatımız, edebiyatımız, musikimiz kalbimizden geçerek gelmiyorsa sıkıntıya uğrama ihtimali yüksektir. Çünkü kalp merkezi, kalp alemi temaşanın üzerinde yani müşahadenin üzerinde muhakemenin üzerinde mükaşefe alanı dediğimiz alanla ilgilidir. Kalbin keşfi olmadan ne kainatın lezzetini, hayatın lezzetini alabilirsiniz ne de inanmanın hazzını yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla kalp zaten o alana çıkamayanların hissedemeyecekleri bir alan sunar bize eğer kalp yoksa. Muhakemede kalır, temaşada kalır. Ama kalp seviyesine yükseldiğinizde sanatı, edebiyatı, şöyle söyleyeyim, kelimeyi, kelam-ı kibarı, şiiri, mukaddes metinleri en güzel hissedebildiğiniz alan kalp alanıdır.
0: Evet.
1: Musiki de o alandadır. Nameler de o alandadır. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir isim olmuş.
0: Teşekkür ederim.
1: Programınız Allah hayırlı uğurlu etsin. Güzel şeylere vesile olsun inşallah. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü dizelerle ve kelimelerle alakalı bir ifade kullandınız. Menemenlizade Tahir der ki şiir yürekten akıp gelmedikçe şiir olmaz. Çünkü şiir de kalptendir. Akıl tasih eder. Şiir kalpten akar gelir. Akıl onu tasih eder. Çünkü kalpten geleni dudak ya da hafıza olduğu gibi ifade etme becerisini gösteremeyebilir. İçinizden bir şey geldi ama kelimeler yetersiz.
0: Evet.
1: Yetersiz kelimelerle söylediniz. Nameler yetersiz kaldı. O nameleri yeniden tamamlamanız lazım. Akıl size der ki burada name biraz düşük olmuş. Bunu biraz
0: doğru.
1: Yükseltelim. Şiirde de böyledir. Dolayısıyla mesela Yahya Kemal'in de benzerdir ifadesi. Yani şiir kalple alakalıdır. Hafız-ı Şirazi de böyle söyler. Hatta Ahmet Haşim tamamen musiki olduğunu söyler şiirin. Tabii şiir bir musikidir der. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar rüya ve musiki arasındadır der. Yani kalp olmadan sanat olmaz. Eğer bir insan kalbi devreye sokmadan bir sanat eseri üretiyorsa başka insanların kalbine tesir etmesi mümkün değildir. Şiir de böyledir. Ve bizim çocukluğumuz bununla geçti. Yani benim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarım. 8-10 yaşında 20'nin üzerinde şiir ezberlemiş bir çocuktum ben. Okul yoktu. 3-4 ay kapanan yollar vardı. Ama o kadar talihliymişim ki.
0: Erzurum'da.
1: Şimdi anlıyoruz. Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinaduz köyünde. Dağların işte eteğinde bir köy. Ama yollar kapanmış gidemiyoruz. Fakat her akşam şiir faslı ve musiki faslı var. Müzik
0: köyde.
1: De var. Tabii. Nasıl? Yani yatsı namazına kadar işte akşam namazı yatsı namazı arasında Siyer-i Nebi okunuyor. Battal Gazi destanları, kıssalardan hisseler, Hazreti Ali cenkleri.
0: Allah Allah.
1: Tabii İslam tarihinin önemli kıssaları. Yani kardeşiniz kıssa medeniyetiyle büyümüş birisi. Bizim medeniyetimiz bir kıssa medeniyetidir. Dilden dile aktarılır. Kıssa gibi eğitemez insanı hiçbir şey. Yani siz dersi üniversite hocasısınız. Onun için başta hocam dedim kıymetli hocam. Siz sınıfta sadece anlatarak, dikte ettirerek, yazdırarak bir şeyi anlattığınızda onun tesir imkanları son derece azalır.
0: Doğru.
1: Yani siz mesela İstanbul'u ve Fethi anlatıyorsanız Fatih'in çocukluğundan bir kare anlatın yeter. Yani o kıssanın verdiği nasihat çok bambaşkadır.
0: Kur'an da öyle değil mi?
1: Evet. Kur'an kıssa kitabıdır büyük ölçüde yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak eskiden var olan şeylerle bizi terbiye ediyor onlara anlatarak. Yani hikmeti öğrenmemiz için Hazreti Musa ile Hazreti Hızır kıssasını anlatıyor bize. Hikmeti arka planı düşünelim diye ve kalbimize hitap ederek, sadece aklımıza değil, kalbimize hitap ederek anlatıyor. Dolayısıyla kıssa hem muhakemeye hitap eder, hem kalbe hitap eder, hem de müşahadeye ya da temaşaya hitap eder. Gözünüzün önünde şekiller de belirir çünkü. Bu üçünü bir arada anlattığı için kıssa ve bizi kıssalarla yetiştirdiklerinden dolayı çok verimli bir çocukluğum oldu benim.
0: Evet.
1: Yatsı namazından sonra şiir faslı başlardı. 40'ın üzerinde şairin adını işitmişim orada ben.
0: Yani çocukluğunuzda.
1: 8-10 yaşımda ezberlediğim 20'nin üzerinde şiirden 3 tanesi Fuzuli gazeli. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan diye. Çocukken bu gazeli sonuna kadar ezberden okurdum. Başka 3 gazeliyle beraber. Babam rahmetli gazel olarak söylerdi. Yıllar sonra Kazancı Bedi'nin okuyuşunu görünce benim babam da aynı okuyordu dedim yani.
0: Allah
1: o aynı
0: Allah
1: kültür
0: Allah.
1: Tabii. Aynı makamla okuyordu. Hiç farklı bir şey yoktu yani. Dolayısıyla orada gazel vardı, türkü vardı. Kerem türküleri, Karacaoğlan türküleri, Bayburtlu Zihni türküleri, Aşık Sümmani, Aşık Şenlik, Aşık Emrah. Halk şiirin önemli isimlerinin türküleri orada söylenirdi ve okunurdu. Ve mutlaka geceyi naatla bitirirlerdi.
0: Müthiş bir şey.
1: Ve Hazreti Peygamber için alemlere rahmet olarak indirdik ayetini okuyup bitirirlerdi. Çocuk müşahhas düşünür. Yani çocuk mücerredi kavrayamaz. Mere'yi merteyi anlar, meleği anlayamaz o yaşlarda. Dolayısıyla biz rahmet denince yağmuru hatırlardık.
0: Evet.
1: Ve tarlaya çayıra gittiğimizde de derlerdi ki rahmet yağıyor. Bu sefer düşünürdük çocuk olarak. Derdik ki peygamberimiz demek ki yağmurmuş. Anlatabildim mi? Bakın yağmur orada başladı. Yağmur naatının yazılı hikayesi o köyde başlamıştır. Ve daha sonra yıllar sonra 10 yıl naat yazamadığım yıllar içerisinde yazdığım her naatın adı yağmurdu. Ve 1990'da naat yazılırken yağmur şiiri, yağmur vardı zaten isim olarak. Arkası yazıldı. Ve ilk dörtlüğü şöyledir. Bilmiyorum. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bu dörtlük yağmurun ilk yazılan dörtlüğüdür. Şu günkü dünyaya bir bakın. O sultanın yani gönüller sultanı olan milletimizin dünyaya ne getirdiğini, adaleti, insanı, merhameti nasıl yücelttiğini, bir de bugünkü dünyayı düşünün. Naat'ın ve yağmur olan Efendimizin bu alem için değerini anlar insanlar.
0: Değerli hocam, müsaade varsa bir eser
1: Eyvallah,
0: okuyayım.
1: Tabii.
0: Sonra tekrar devam edelim.

0: Evet değerli
1: Evet,
0: hocam.
1: eyvallah.
0: Tevekkülü anlatan bir eserdi. Bizim Bünyamin Erol hocamızın,
1: evet,
0: profesör doktor,
1: evet,
0: onun sözleriydi. Şimdi Gazze dedik. Yani 2 yılı geçti katliamı hepimiz.
1: Evet.
0: Hepimiz derinden hissediyoruz. Siz de biraz evvel stüdyoya yeni geldiğinizde, zannedersem 2-3 ay evveldi.
1: Evet.
0: Ben de o görüntüleri izledim. Siz daha sonra bu eserin, yani bu şiirin çıkmasındaki o alttaki yatan etkenin o görüntüleri ben de izledim demiştiniz.
1: Evet.
0: Oradan alalım, buyursunlar.
1: Eyvallah
0: değerli hocam.
1: Şimdi evimde otururken gecenin bir vakti Mustafa kardeşim aradı, Mustafa Cihat. Bana dedi ki, ya hocam dedi, yüreğimiz yanıyor dedi. Şu Gazze'yi, Filistin'i biraz daha emek vererek daha da çok duyurmamız lazım. Çocuklarımıza da işlememiz lazım. Onları çok rahatsız etmeden. Hani çocuk diline daha uygun. Bana dedi böyle bir iki tane dedi Gazze şiiri yazabilirseniz ben dedi beste için çalışayım. Ben de Mustafa kardeşimize dedim ki, Mustafa Cihat'a. Dedim sevgili kardeşim, bilirsiniz bu siparişle olabilecek bir şey değil. Eğer bir gün bir ilham olur da, çünkü şiirin temel unsurlarından birisi ilhamdır. Durduk yere yazılmaz. Eğer Gazze ile ilgili çocuklarımıza da okuyabileceğimiz şiirler oluşursa, yazma imkanını nasip ederse Cenab-ı Hak, ben size onları gönderirim. Tamam dedi. 2-3 ay geçti, ben unuttum. Yani not almıştım bir yere ama bir şey yazamamıştım. Mutfakta oturuyorum. Televizyonda haberler var. Anne ve çocuk su içinde. Çadırı su basmış.
0: Evet.
1: Dışarıda yağmur yağıyor.
0: Evet.
1: Perişan bir haldeler. Benim aziz kardeşim, insanoğlanın duygulanmaması, üzülmemesi mümkün değil. Yanağımı aşağı yaşlar süzülünce kalemi elime aldım. Ve bir başlık attım Gazze'ye yağmur yağınca diye. O çocuğun hali içimde bir şiire dönüştü. Ve o şiir bitti. Şiiri okuyorum. Bir okudum, iki okudum. Sonra haber hala devam ediyor. Dedim ki peki o çocuk şimdi nasıl uyuyacak?
0: Allah Allah.
1: Bizim çocuklarımız rahat bir şeye koyuyoruz yataklarında. O çocuk nasıl uyuyacak dedim. Aldı içimi bir alev.

0: Ve o gün uyuyamadım zaten. Sabaha kadar uyuyamadım. Canım yanıyor. O çocuk şimdi nasıl uyuyacak dedim yani. Bu gerçek bir haber. Ve o çocuk şimdi uyuyacak. Peki uyudu. Artık dayanamadı. Çocuk uyudu. Orada bir rüya gördü. Nasıl rüya görecek? Hangi rüyayı görebilir o çocuk? Çocuklar da rüya görürler. Bazıları anlatır, bazıları anlatmaz. Ve o rüyayı da yazdınız. O günün duygusuyla kaleme almak nasip oldu. Mustafa kardeşimi aradım, şiirleri gönderdim. Burada da ilk defa bir televizyon
1: i̇lk
0: yanında.
1: İlk defa evet, TRT Müzik ekranlarında evet de, sizden
0: okumuş olacağız. Onları takdim edelim, ondan sonra devam
1: Hocam,
0: ederiz.
1: Hocam isterseniz mikrofonla okursanız.
0: Evet, onu da alayım. Zaten başlıkları söyledik. Gazze'ye yağmur yağınca diye. Değerli izleyicilerimizden, seyircilerimizden de isteğimiz bu olsun, dileğimiz. O çocuğu su içinde hayal etsinler annesiyle beraber. Sonra çocuk yine hayallerinde uyusun. Uyuduğunda da ikinci şiirin rüyasını görsün. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Gazze'ye yağmur yağınca. Yıkılıp tarumar olduk. Medarımız su içinde. Vurulup kanda boğulduk. Çadırımız su içinde. Batı hile, yalan, dolan. Doğudan sükuttur kalan. Ümmetin kalbinde solan hatırımız su içinde. Alabora şimdi kayık. Yüzler yanık, gözler oyuk. Mezar taşımız bile yok. Yatırımız su içinde. Hainlere uyanlardan, altın kefen giyenlerden. Bizi yalnız koyanlardan ötürümüz su içinde. Kök çürüdü, kırıldı dal. Kalmadı evladı ya. Sulara gömüldü hayal ve ömrümüz su içinde. Rüya.

0: uyan. Dayan dedi biri, dayan. Gazze'de zalim arayan taşlar vardı ellerimde. Dağ gibi olunca acı, şehitler verdi ilacı. O vahşi, o soykırımcı başlar vardı ellerimde. Kırılıp dağıldı kapan, füzeler düşürdü sapan. Kudüs'e ay yıldız yapan düşler vardı ellerimde. Böyle bitti benim aziz kardeşim.
1: Siz sağ olun.
2: Allah razı olsun.
3: Allah'ım gönlünüzü zenginleştirsin.
2: O mücadele içerisinde, o büyük direnişin içerisinde ki biliyorsunuz intifadanın sembollerinden birisi de, figürlerinden birisi de Gazze'li küçük çocuğun attığı taştır.
3: Tabii.
2: Kudüs'e ay yıldız yapmayı kalplerinde, ruhlarında, akıllarında taşıyacak kadar onlar biz de onlarız. Bu bütün dünyanın bilmesi lazım.
3: İnşallah değerli hocam.
2: Evet, inşallah.
3: Biz de böyle inanıyoruz. Biz de böyle bu duygularımızı her yerde bir şekilde serdetmeye ve açık açık söylemeye gayret ediyoruz.
2: Evet.
3: Şimdi onlardan birisi.
2: Eyvallah.
3: Ömer Faruk Paköz. Duymuşsunuzdur.
2: Duymuşum.
3: Sizi de çok sever.
2: Biliyorum. Allah razı olsun.
3: Onun
2: biz de
3: güzel
2: severiz.
3: Bir şiiri ve bizim Şehmuz Çakmak kardeşimizin bir bestesi. Tam da bunun üzerine bir Mescid-i Aksa
2: dinleyelim o zaman.
3: Müsaadenizle.
2: Eyvallah. Değerli hocam. Estağfurullah.

0: Değerli hocam, Gazze'nin ve yavrumuzun o duasının üzerine böyle bir duayla
1: Çok
0: da
1: güzel oldu.
0: inşallah
1: Allah razı
0: inşallah
1: olsun.
0: tesiri halk olur. Rabbim güzel günler görmeyi hep
1: İnşallah.
0: beraber inşallah
1: O Gazze'li
0: oralarda.
1: çocuğun gördüğü dua, rüya ve oradaki düş. Cenab-ı Hak bize Gazze'de ay yıldızın nasıl parladığını
0: Amin.
1: inşallah gösterecek.
0: İnşallah. Değerli
1: Önümüz o.
0: hocam, yine bugün bize bu şeref
1: Estağfurullah.
0: tevdi edildi Rabbimizden. Elhamdülillah. Yine çok güzel bir eser
1: Evet.
0: yazmışsınız. Anlatamam.
1: Anlatamadım.
0: Anlatamadım.
1: Evet.
0: Bu da ilk defa burada
1: İlk defa bir televizyonda ilk defa burada
0: siz
1: okuyacağız. Evet,
0: seslendireceksiniz.
1: daha önce programlarda
0: Onun da
1: seslendir.
0: hikayesini dinleyelim.
1: Şöyle, ya bu yazım benim biraz ve gönlüm açısından meşakkatli geçti. Çünkü üç tane çok kıymetli verdiğim insanı ebedi istirahatgah derler ya.
0: Rabbim rahmetiyle
1: Evet,
0: muamele
1: kabirlerine tevdi
0: eylesin.
1: eyledik. Abdülkerim Dinç, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesiydi. Benim şiirlerimin pek çoğunun adeta ebesi gibiydi. Yani bitirdiğimde gider kendisine okurdum. Yollarımız vardı, iç yolculuklarına çıkardık. Ve onun vefatından önce de ya inanılmaz bir hatıramız oldu. Biz onunla beni alırdı, derdik ki üstad seninle bir iç yolculuğuna çıkalım.
0: Nedir iç
1: Erzurum
0: yolculuğu?
1: Ovası'na giderdik hiç konuşmadan. Bir saat gezerdik elimizde fotoğraf makinaları. Dolaşırdık, fotoğraf çekerdik, tefekkür. Kainata bakardık, gökyüzüne bakardık, çiçeğe, böceğe, kendi içimizle konuşurduk. Birbirimizle konuşmadan arabaya binerdik, tekrar döner gelirdik. Bu fikir onun fikriydi.
0: Allah
1: Alır beni
0: Allah.
1: götürürdü. Nadiren derdi ki üstad üstad gel derdi. Şu gelincik goncalarına bak derdi. Giderdim goncalara bakardık. Üstad 2-3 gün sonra bunlar açar. Bunların fotoğrafını çekelim mi derdi. Olur derdim. Beni alır götürdü fotoğrafları çekerdik. Hastalandı ve 8 ay içerisinde vefat etti. Son
0: Allah rahmet
1: zamanlarında
0: eylesin.
1: Allah razı olsun şiir böyle yazıldı çünkü. Son zamanlarında bir defa geldi dedim seni ovaya götüreyim. Anladı dedim ki iç yolculuğuna. Dedi ki üstad yürüyemiyorum artık dedi. Götüremedim ovaya. Bir süre sonra hastaneye yattı ve ben kendisine açmamış çiçek götürdüm. Böyle irice bir çiçek götürdüm, koydum. Benim vefalı dostum dedi. Benden sonra eşine ve çocuklarına demiş ki beni ovaya götüremeyince ovayı bana getirdi.
0: Allah
1: Ve bir
0: Allah.
1: çiçek açtı vefat etti ondan sonra. Kendisine okudum bu şiiri. Dedim ki anlatamadım diye bir şiir yazdım. Ne dedi biliyor musunuz? Ben de bir ömür hep onu hissediyorum. Bir türlü anlatamadım.
0: Allah
1: Bir de hepimizin
0: Allah.
1: ortak duygusudur. Bazen deriz ya anlatamadım. Bunu
0: Hocam mikrofonu
1: okuyalım.
0: vereyim
1: Evet, bunu
0: size.
1: okuyalım. Bunun da öyle bir şey oldu, hikayesi oldu.
0: Hepsini dinlemek istiyoruz
1: Evet,
0: ama hocam.
1: inşallah,
0: Evet.
1: inşallah. Anlatamadım. Seni gördüğümde titredi aklım. Sonraya önceyi anlatamadım. Belki olur dedim telli duvaklım. Nasıla niceyi anlatamadım. Yıkıldı sellerin, sularım bende. Avare gönlümde derman tükendi. Doladı boynuma kalın kemendi. Cellada inceyi anlatamadım. Sanki cehennemden ateşi aldı. Ruhumda büyüdü, tende bunaldı. Sonunda göğsümde sıkışıp kaldı. Dumana bacayı anlatamadım. Bir günüm olsaydı kırılmadığım, ırmağa girmezdim durulmadığım. Bilmem ki kaldı mı darılmadığım, kardeşe bacıyı anlatamadım. Varmayınca denizlerden göklere, gitti rüyaların bittiği yere. Takıldı ağlara göz göre göre, balığa kancayı anlatamadım. Bu meczup halimi eller duyunca, duçar oldum kine, nefrete, ınca. Zaten bir deliydim bazılarınca. Kimseye benceyi anlatamadım. Deryadan mürekkep olunca elem yazmayı unuttu. Tutuldu kalem. Alemin sırrını anladı alem. Ben bu bilmeceyi anlatamadım. Kimler anladı ki senden bekledim. Sadece derdime bin dert ekledim. Derunda büyüttüm, düşte sakladım. Yatlara yüceyi anlatamadım. Halbuki özümdür tutuşup yanan, ne canlar hissetti ne bildi canan. Kendini varlığın burcunda sanan devlere cüceyi anlatamadım. Peder oldu ömrün yazı, baharı, şimdi dağlar sarı,
2: ovalar sarı, tarlamda büyüdü ayrık otları, börtüye böceği anlatamadım. Kah dondum kederli kahrında senin, kah eriyip aktım uğrunda senin, bilmem ne aradım bağrında senin, soğuğa sıcağı anlatamadım. Kar yağdı, göğümde tutuştu zaman. Sanki yanardağla buluştu zaman, lav olup kanıma karıştı zaman, ateşe ocağı anlatamadım. Bütünü isterken yarımdan oldum, mecalim kalmadı, ferimden oldum. Yönümü kaybedip yerimden oldum, köşeye bucağı anlatamadım. Bilseydi her sabah onu görmeden, gönül perişandı, virandı beden, yavrusunu ıssızlığa terk eden anneye kucağı anlatamadım. Yıllarca boşlukta durdu ellerim, ardın sıra düğümlendi yollarım. Senin toprağında soldu güllerim, dikene goncayı anlatamadım. Yürüye yürüye kendime vardım, ruhumun şehrine kubbeler kurdum. İlmin kapısında çırpınıp durdum, cahile hocayı anlatamadım. Hane-i saadet dedik olmadı, merhamet çürüdü, sevgi kalmadı. Erkekler Nebi'den ibret almadı, kadına kocayı anlatamadım. Berhevaymışım bu ahir demde, gölgem de terk etti beni, gölgem de. Gevher ziyanmış meğer ülkemde, sarrafa inciyi anlatamadım. Derelerde koştum, düzde yoruldum, alevde yıkandım, közde yoruldum, sahte gülümseyen yüzde yoruldum, sevince sancıyı anlatamadım. Kaybolup gidince sevdanın adı, kim bilir dağlarda ölen Ferhat'ı. Kişi umduğundan bekler muradı, fincana falcıyı anlatamadım. Hayal vadisinin suyu çekildi, rüzgarla savrulan yaprak döküldü. Yaban dağıldı, bahçe yıkıldı, üzüme bahçıyı anlatamadım. Bana güvenmedin, bozuldu denge, simsiyah lekeler düştü ahenge. Ünvan ihtirasla tutuştu cenge, emire ricayı anlatamadım. Aynalar nazındı, şarkılar sızın, derin kuyulara düşürdü sözün. Ardında kaybolup gidince izin, hancıya yolcuyu anlatamadım.

0: Mekke'de...
1: Yine Sehl-i Mümteni'yi,
0: evet, Mümteni, değil mi hocam? Evet, hacda değildir.
1: Yani hakkı arar isen kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda
0: değildir.
1: Değildir.
0: Mesela gelip kalpte noktalanıyor. Yani burada varsa oluyor. Evet. Hepsinin değeri anlaşılıyor.
1: Şimdi değerli hocam, tabii şairlerin ne derece Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde de değerli olduğunu, Allah nasip ederse yayınlayacağım. Bir 5 evet. yıldır çalışıyorum.
0: İnşallah.
1: Sesleriyle meşhur sahabiler diye evet. bir başladık. Ama orada şairler de o kadar çok fazla sahabi şair karşıma çıktı ki. İşte en başta Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revaha, Ka'b bin Züheyr, Amir bin Ekva, Ka'b bin Malik radıyallahu anhum. Sizler de günümüzde o sahabilerin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Ama sizin anlattığınız bir kaside-i bür'e ve bürde hadisesi vardır evet, ki evet. gerçekleşmiş bir vakadır o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem de salavatın da Efendimiz'e olan güzel sözlerin Efendimiz'deki karşılığını da çok güzel ifade eder. Hocam buyursun.
0: Allah razı olsun. Hasan bin Sabit dediniz de yani Rabbim rahmet eylesin, cennette amin. Beraber
1: amin.
0: Kılsın.
1: İnşallah beraber.
0: Şimdi anlatamadım dedik. Ben kendime bile anlatamıyorum çoğu defa. Yani diyoruz başka şey yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. İnsanız çünkü. Ama onlar öyle mübarek insanlar ki adamışlar kendilerini. Yani yaşı geçmiş, çok geç yaşlarda gözlerini kaybetmiş. Hala evet. naat yazıyor, şiir yazıyor, onlara mücadele ediyor. Oklardan daha şiddetli kelimeler, cümleler ve mısralarla
1: Efendimizin sözü evet, daha tesirlidir,
0: diyor Peygamberimiz. O yüzden sanatın, edebiyatın, şiirin özellikle Şuara suresindeki kıymetini Müslümanın anlaması lazım. Çok önemli. Silahımız olduğunda kendimizi güçlü hissederiz. Elimizde bir silah var. Ama ondan daha tesirli olan söz silahı nerede? Evet. Neden onun kıymetini anlamıyoruz? Neden her vadide şaşkın şaşkın dolaşan, yapmadıklarını söyleyen ve sapkınların uydukları, tabi oldukları sözlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten herzedir ve en diptedir. Ama inanan, salih amel işleyen ve zulme uğradıkları için şiir söyleyenlerin söyledikleri, yazdıkları metinler, şiirler neden günümüzde bir silah kadar, bir dükkandan alınan bir tabanca kadar tesirli değil? Niye bu kadar itibar görmüyor, değer görmüyor? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü daha da değerli. Cenab-ı Peygamber'in etrafındaki şairlerden Ka'b bin Züheyr'den söz edelim ki İmam Buhsiri'yi anlatmak daha evet, kolay olsun. Evet. Ka'b bin Züheyr Muallakat-ı Seb'a şairlerinden evet. en önemlilerinden birisinin oğlu, Züheyr'in oğlu.

0: kitap. Şiir yeteneği var. Babası bu şiirle kafayı bozar. Psikolojik durumu bozulur diye çok yetenekli. Çünkü şiir yazmasını yasaklıyor çocukluğunda. Sen diyor yazmayacaksın. Ama 8-10 yaşında bile metinler yazıyor. Babası bakıyor ki çare yok, serbest bırakıyor. Çok güçlü bir şair çünkü. Ama İslam'dan sonra Hazreti Peygamber'e iman edince Bücehir, kardeşi Bücehir, evet, Hazreti Peygamber'in karşısına geçiyor ve İslam'ı yıkmak için İslam'a tehlikeli sözler sarf ederek ve Efendimiz'i kötüleyerek şiirler yazmaya başlıyor. Bu öyle bir seviyeye geliyor ki Cenab-ı Peygamber kanı helaldir diyor.
1: Onlardan birisi.
0: Evet, Kâb'ın kanı helaldir.
1: Hadi bakalım.
0: Bunun üzerine panikliyor Kâb bin Züheyr ve tutuşuyor kanı helaldir deyince. Kardeşi Bücehir gidiyor kendisine, diyor ki uyansana. Güzellik burada. Medine'nin en doğrusu, dünyanın en doğrusu. Hayatına hiç yalan söylememiş. İslam'ı tebliğ etmiş. Adalet burada. İnsan hakkı burada. Anne hakkı burada. Baba hakkı burada. Bütün dünyanın güzellikleri burada. Sen neden çirkinin içerisinde kötü şiirler yazıyorsun, kötü şeyler yazıyorsun? Cenab-ı Hak kalbine düşürüyor orada. Kardeşi Bücehir müdahale ediyor ona. Kalbine düşürüyor. Yani şöyle düşünülmesin. Kanı helaldir dediği için dönmüyor. Doğru. Rabbim hidayet veriyor, evet, kendisine. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kardeşi Bücehir ona anlatınca bakıyor ki ben yanlış yoldaymışım. Ve Müslüman oluyor. Ve Banet Suat kasidesini yazıyor.
1: Ya evet.
0: Sevgilisi Suat'a kaside yazıyor. Onu Hazreti Peygamber'e terennüm edecek, okuyacak bir yol arıyor. Fakat kendisi kendi adıyla cesaret edemediği için sanki bir arkadaşını göndermiş de o şiiri okutuyormuş gibi huzuruna geliyor. Şiir çok beğeniyor Hazreti Peygamber. Bunu görünce ey Allah'ın elçisi diyor. Gelen o değil de Kâb'ın kendisi olsaydı ne yapardınız? Hazreti Ömer kılıcını çekti. Evet. Aldatmış diye. Sen peygamberi nasıl aldatırsın diye kılıcını çekince Efendimiz müdahale ediyor. Dur diyor. Kâb bize geldi diyor. Kâb bize geldi. Dur. Kabul ederdim onu deyince sarıl diyor. Sarılınca Cenab-ı Peygamber onu kardeşliğine alıyor ve mübarek hırkasını çıkararak kendisine hediye ediyor. Kaside-i Bürde dediğimiz bu kaside, Banet Suat kasidesi, aynı zamanda bir pişmanlık kasidesidir. Evet. Kaside-i Bürde'dir.
1: Evet.
0: Yani pişmanlığını da anlatıyor orada çünkü. Ve muhteşem bir kasidedir o. Hazreti Peygamber İslam'ı yüceltmeye çalışır. Onunla yüce de şiirini, sesini onunla yüceltmeye çalıştığı yerleri okuyun. İhtişamlıdır.
1: Burada Hazreti Peygamber'in, evet, sanatçıya gösterdiği yani ehemmiyeti de görüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Hocam?
0: Bana dünyada şunu gösteremezsiniz. Bakın krallarda, saraylar, bizim sultanlarımız da şairlere caizeler vermişlerdir. Ama kendi kaftanını çıkarıp giydiren bir tane kral ve sultan dünyada bulamazsınız. Cenab-ı Peygamber hırkasını, çünkü başka bir şey yoktu üzerinde, hırkası vardı. Hırkasını çıkardı, giydirdi. Bu, hep dua ediyorum Allah'ım. Bu dünyada ne Kâb olabildim ne İmam Busiri. Onlar yüce bir yerlerdeydi. Bize de bir hırka inşallah. Ve yıllar, yüzyıllar geçiyor. 1200'lü yıllarda, 1240'lı yıllarda.
1: Aradan 600 yıl geçiyor.
0: 600 yıl geçiyor. Şazeli tarikatına mensup, biraz hastalıklı ve çelimsiz bir adam olan İmam Busiri de peygamber aşığı. Kuzey Afrika'da yaşıyor ve durmadan naatlar yazıyor. Ve kısadan ifade edelim. Naatlar yazıyor. O kadar çok sevdalı ki her gün bir naat yazıyor. Her gün bir şey yazıyor. Bir gazel yazıyor. Bir türlü tatmin olmuyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Tatmin olmuyor. Ve Efendimiz'i rüyasında göremediği için de mahzun. Beni sevmiyor herhalde. Sevse rüyama gelir. Bende demek ki bir kusur var. Ben niye onu rüyamda göremiyorum diye mahzun. Yazıyor, yazıyor. Bir gün sokakta yürürken karşısına genç, terü taze bir adam geliyor. Diyor ki şey, hala göremedin değil mi rüyanda onu? Ne oluyor biliyor musun? Benim kardeşim. O kadar çok üzülüyor ki hastalık geçiriyor ve yatalak kalıyor.
1: Evet.
0: 4-5 yıl yatağından çıkamıyor. Yatalak. Zaten ev hali düzgün değil. Perişan oluyor. Ama o halinde bile Hazreti Peygamber'e naatlar yazıyor. Ona ümmet olmayı diliyor. Onun yanında olmayı, ahirette beraberinde olmayı diliyor. Ve uzunca bir naat, 200'ü aşkın beyti olan bir naat yazıyor bir gün. 50. beyti şöyledir. Yaratmıştır onu ancak, onu Allah en müstesna kul olarak. Hazreti Peygamber'i anlattı. Sonra rüyasında görüyor peygamberimizi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ya imam, yazdığın naatı oku.

0: 50. beyte geliyor, unutuyor. 50. beyti unutuyor. Cenab-ı Peygamber okuyor rüyasında.
1: Allah Allah.
0: O beyti yaratmıştır onu Allah en müstesna kul olarak. Beytini Cenab-ı Peygamber rüyasında okuyor. Ve naat bittikten sonra mübarek elleriyle felç geçirdiği ayaklarını, uzuvlarını şöyle sığıyor. Ve çıkarıp hırkasını giydiriyor kendisine. Uyanınca bir heyecanla Peygamberimizi rüyada gördüğü için ayağa kalkıyor. Bir bakıyor ki ayaktayım. 5 senedir kalkamayan bir adam, 5 yıldır. Ellerini sürüyor, bakıyor ayaklar iyileşmiş ayakta. Heyecanlanıyor, bir bakıyor ki hırka üzerinde, rüyada giydiği hırka üzerinde. Heyecanla kapı dışarı koşuyor. Çığlık ata ata camiye gidecek, hemen abdest alıp şükür namazı kılacak. Karşıdan yaşlı bir adam geliyor. Ya şey, nereye koşuyorsun? Camiye namaz kılacağım. E diyor, şu naatı bir bana da okusana. Sen nereden biliyorsun? Aynı rüyayı ben de gördüm. Peygamberimizin
1: Allah
0: yanındaydım
1: Allah.
0: Diyor tabii. Bu kaside de gerçek hırka kasidesidir. Ve rüyasında giydirilmiştir kendisine.
1: Değerli hocam.
0: Biz kardeşim.
1: Size çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı
1: Kıymetli
0: olsun.
1: Kıymetli vaktinizden ayırdınız.
0: Ne demek? Ben hepinize, bizlere, kardeşlerime Allah çok güzel olsun. Bir ekip biz var çok burada. Çok güzel gerçekten. Namelerle bir program oldu. Kalbi Allah'ım, namelerle ben de size teşekkür
1: Allah'ım
0: ediyorum.
1: Allah'ım sizlere hayırlı, selamlıyorum, bereketli, uzun Allah ömürler ihsan eylesin. Şimdi sevgili izleyicilerimize veda edeceğim ama o kasideyi, bürdeyi okuyarak veda edeceğim.
0: Evet, dinleyelim.
1: Fiziki hastalıklarımız varsa, ruhi hastalıklarımız varsa, bunların hepsi Efendimiz'e birer salavattır.
0: Evet, evet.
1: Salavatı gönülden okursak, eyvallah, aynen İmam-ı Busuri gibi.
0: Eyvallah. Rabbim bizi affetsin, Efendimiz de şefaat etsin. Başka inşallah, ne isteriz?
1: İnşallah. Efendim, bugün çok değerli bir konuğumuzu, müstesna bir konuğumuzu ağırladık. Nurullah Genç hocamızla beraberdik. Biz elimizden geldiğince buradan hocamızın yanında tam anlamıyla sözleri, dizeleri yerine getiremedik ama onun o güzelliği bizleri programın sonuna kadar getirdi.
0: Sizlerin güzelliği var.
1: Çok teşekkür kardeşim, ediyorum. Ve bizleri izleyen siz sevgili izleyicilerimize canı gönülden muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah tekrar bir sonraki programda beraber olmak ümidiyle ama hep beraber Efendimiz'e salavat getirerek programımızı bitiriyoruz. Evet.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Üste sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz

0: zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
1: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım beni,
2: sandım, aldattım beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine harika bir programla karşınızdayız. Hazırsanız Neydi O Şarkı başlıyor. Duyduğunuzda hemen anımsadığınıza eminim bu melodiyi. Şebnem Ferah'ın sevilen klasikleri arasında yer alan bu şarkıyı daha sonra Müslüm Gürses de seslendirdi. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Sigara sağlığa zararlı. Peki ya aşk?

Şimdi söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait bir şarkı ile devam edeceğiz. Önce şarkıyı kendi bestecisinden dinlemiştik. Daha sonra da Kibariye yorumladı. Yine günümüzde de çok fazla cover'ı yapılan şarkılardan bir tanesi bu. Biz de sizler için sevgili Özgür Pazarlı'yla beraber seslendireceğiz bu şarkıyı. Buz diyeceğiz.

0: Yeşilçam şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Şarkı aslında anlamı itibariyle beddua demek. Sevenin sevdiğine olan kıskançlığını anlatan bir şarkı bu. Bunu çok fazla sanatçı seslendirmiş. Ama ilk kez Kamuran Akkoş 45'lik bir plakta yayınlamış. Neşe Karaböcek, Suat Sayın, Nilüfer, Emel Sayın ve son dönemde de Muazzez Ersoy'dan anımsıyorum ben bu şarkıyı.
1: Evet, klibini de hatırlarsan Sezen, Muazzez Ersoy'un tam bir Yeşilçam filmi havasında çekilmişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet, çok nostaljik bir havası vardı. O zaman sizler için intizar diyelim.

Bana göre bu bir ilk dans şarkısı. Yine bir Sezen Aksu klasiğiyle devam edelim. Sözleri sevgili Aysel Gürel'e, bestesi ise Onna Tunca'ya ait bir şarkı bu. İlk yayınlandığı dönemde epey yankı uyandırmış. Hala günümüzde de tazeliğini koruyan şarkılardan biri. Türk pop müziğinin en popüler şarkıları arasında aynı zamanda. İkonik bir şarkı diyebiliriz. Sen Ağlama.

Evet, Adnan Ergil. Türk pop müziğinin en yetenekli bestecilerinden biri. Adnan Ergil'in inanılmaz şarkıları var bu arada. Mesela Nilüfer'den Kır Gitsin, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu Takvimlerden Haberin Yok mu? Ve daha niceleri. Hem melodik olarak bize ait şarkılar bunlar, hem de popüler müziğin kodlarıyla yazılmış. Adnan Ergil'e de buradan selamlarımızı iletelim ve yolcu yolunda gerek diyelim.

0: Sırada bir film müziği var. Süper Baba'yı hepimiz izledik mi?
1: Mutlaka izledik.
0: Hemen burada çekiliyor. Çengelköy'de. Siz Çengelköy'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Bizim mahallemiz.
0: Ne kadar şanslısınız gerçekten de. Dizide fedakar bir babanın çocuklarıyla olan buruk hikayesi anlatılıyor. Fonda çınar ağacı var ve Sümer Tilmaç. Hepimizin babasıyla hikayeleri vardır mutlaka. Bu şarkıyı da ben babama söylemek istiyorum izninizle. Ve onu rahmetle anıyorum.

Bazı şarkıcılar şarkılarını öyle bir söyler ki ondan sonra söyleyen hemen hemen onun gibi söylemeye çalışır. Ondan öykünerek söylemeye çalışır. Işıklar altında sadece şarkı söylemek için doğmuş insanlar var bu dünyada. Ve bence Ayten Apman da onlardan birisi. Çok da kıymetli bir oğul, bir müzik adamı bıraktı ardında. Buradan İlhan Gencer'e de sevgi ve selam olsun. Sizler için tek başına söyleyeceğiz.

0: Yalnızlık üzerine yazılmış bir şarkı bu. Y1 Fettah Can bestesi. Ben çoğu zaman yalnızlığın bir konfor, bir lüks olduğunu düşünenlerdenim. Ama tabii ki yine de Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın.
1: Evet, yalnızlıkla ilgili aslında insanlar genel olarak onu böyle çok korkulu, öcü bir şey olarak görüyor ya. Bilmiyorum, bende de öyle tınlamıyor. Ben çok tercih ediyorum. Tercih edilen bir yalnızlık ya da şey, birbirinden şöyle mi ayrılıyor? Tercih edilen yalnızlıkla yalnız kalma korkusu mu birbirinden ayrılıyor? Yani korkuyu sağlayan şey tercih etmediğin zaman mı? Sorun
0: bence
1: buradan mı doğuyor yani?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Şu an bir aydınlanma yaşamış olabilirim. Yalnızlıkla alakalı.
1: Belki de bizim özelimizde, bilmiyorum. Müzisyenlerde de bir yalnız kalma hali. Kayağından bahsetmiştik. Odalarda böyle bir ışıksızımdaki o güneşliği, karanlık perde. O evinde de öyle bir durumu varmış. Biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak böyle bir tercihi var. Galiba bizim özelimizde daha büyük bir konu bu yalnızlık. Ve yalnızlık bizde ızdırap gibi değil de dediğin gibi daha konfor alanı galiba. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ya da kötü tarafı mı bilmiyorum. Alışıyorsun ya buna, bu yalnızlığa alışıyorsun. Alıştıktan sonra hayatına birini dahil etme kısmı çok zorlaşıyor. Ya. İş gitgide zorlaşmaya başlıyor. Ama şarkı çok güzel.
0: Hadi söyleyelim o zaman. Hadi. Yalnızlık.

Efendim yine programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ben sizlere yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Rüya nerede?
1: Ajansa kaydolayım. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
0: Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te. Senden

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programıyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kıymetli dostlar, bugün Acem Kürdi Saz Semai ile programımızı açtık. Bu eser İsmail Hakkı Bey'in, muallim İsmail Hakkı Bey'in çok güzel bir saz semai idi. İnşallah gönüllerinize hitap edebilmişizdir. Kıymetli dostlar, bugünkü konuğum çok kıymetli. Ayasofya Camii Kebir, değil mi kıymetli hocam?
1: Ayasofya-i Kebir
0: Camii. Ayasofya-i Kebir Camii müezzini çok kıymetli hocam Mehmet Hadi Duran. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun.
0: Allah iyiliğinizi artırsın. Kıymetli hocam, çok güzel eserler seçmişsiniz. Besteleri de size ait. İstiyorum ki hemen böyle hızlıca o güzel sesinizden o güzel eserlerinizi dinleyelim isteriz. Ne dersiniz?
1: Siz nasıl tensip buyurursanız.
0: Estağfurullah.
1: Peki.
0: Buyurunuz efendim.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel bir beste. Ruzi ruze cem olur. Ne demek hocam ruzi ruze cem olur?
1: Yani gündüz gece sürekli insanlar toplanır. Ayasofya'da malum.
0: Eyvallah.
1: Tarih boyunca böyle özel merasimler yapılmış. Özellikle kandil geceleri ihya edilmiş. Ve burada Kur'an okumuşlar, işte Mevlid-i Şerifler okumuşlar, zikrullah yapılmış. Ayasofya aynı zamanda büyük bir tekke vazifesi görmüş. Onu anlatıyor şair Nabi'nin bu güfte. Acizane ben de onu bestelemeye gayret ettim.
0: Çok güzel olmuş hocam. Biz de çok keyifle icra etmeye gayret ettik. İnşallah izleyicilerimiz de beğenmişlerdir.
1: İnşallah.
0: Kıymetli hocam, yine sizin bir eserinizle devam edelim.
1: Evet.
0: Bu sefer makamımızı değiştirelim. Kürdi makamına doğru gidelim. Kapına gelmişim ya Rab diyelim.
1: İnşallah.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bu eseriniz de çok güzel olmuş.
1: Teşekkür
0: Gönlünüze
1: ederim. Sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Çok
1: Biz
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederiz. Bir
1: ederiz.
0: de çok keyifli icat ettik, değil mi Çağrı abi? Eyvallah. Hocam vakti iyi değerlendirmek üzere bir soru hazırlamıştım. Fikrinizi merak ediyorum. Neler söylersiniz? İnsan tabiatında bir anlam kaygısı var. Yani bir anlam arayışımız var aslında. Peki sizce insan kendi anlamını, hayatını, varoluş anlamını sizce bulabilir mi? Ne dersiniz mesela?
1: İnsan kendini bildiği zaman, kendi niçin yaratıldığını bildiği zaman öncelikle kendi hayatının bir anlamı olduğunu fark eder. Ve bu fark edişle de Rabbini bulur. Yani kendini bilen, kendi nefsini bilen Rabbini bilir fehvasınca. Daha sonra da Rabbini bulduğu zaman da hayatına bir anlam kazandırmış olur. Hayatını boşa geçirmemiş olur. İbadetle, insanlara yararlı olarak, diğer tabiata, diğer canlılara hizmet ederek bu hayatının bir anlamı, bir gayesi olmuş olur.
0: Eyvallah. Çok
1: Eyvallah.
0: teşekkür ederiz hocam.
1: Eyvallah.
0: Hemen bir eserle devam
1: Tamam,
0: edelim mi?
1: devam
0: Ne
1: edelim.
0: dersiniz?
1: Edelim.
0: Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür
1: Biz
0: ederiz.
1: teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Beni teyit edin lütfen hocam. Bu eserler ilk defa bu programda icra edildi, değil mi?
1: Evet efendim.
0: Eyvallah.
1: Sizin program için bestelenmiş gibi oldu ama
0: Çok güzel oldu. Biz çok mutlu
1: inşallah
0: olduk.
1: beğenilmiştir.
0: Eyvallah. Çok
1: Sağ
0: çok güzel eserlermiş hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Biz teşekkür
0: Ve
1: ederiz. Sağ
0: programımızın da sonuna gelmişiz. Son duygu ve düşüncelerinizi alarak kapanışa geçelim isterim kıymetli hocam.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum bizleri misafir ettiğiniz için. Emeği geçen herkese
0: Eyvallah.
1: ben teşekkür ediyorum. Orkestramıza özellikle de Çağrı Bey
0: Evet.
1: başkanlığında diyelim ya da koro şefliğinde mi?
0: Evet, şef,
1: Evet,
0: aranjör, her
1: aranjörlüğünde.
0: şeyimiz.
1: Güzel eserler de yeni bir renk ve
0: Evet.
1: neşe katmış. Eline sağlık, kendisine teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olmayı arzu ediyoruz. Son bir eserimizle inşallah programımızı nihayetlendireceğiz. Kıymetli hocam, Ali almış sancağını eline eseriyle kapanış
1: Evet.
0: yapalım. Ne dersiniz?
1: İyi olur inşallah.
0: Eyvallah.
1: Peki.
0: Haftaya görüşmek üzere.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
4: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
5: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Sizlere Üstad merhum Muğlus Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda nereler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler, bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil, Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olalım yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenleri de yerinde şöyle

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım. O zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ederiz. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
0: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
0: Evet.
2: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
0: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
1: Olur, olur tabii ki.
0: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka.
1: Evet.
0: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Selamlar.
2: Hep beraber söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
0: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
0: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok, bozma.
0: Peki.
2: Olmaz.
0: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
0: Hadi bakayım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oyunu mu, oldu mu, biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntımız
2: Haydi bakalım.
1: Yok. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamışım.
2: Sen say.
1: Biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son, iki, üç.

0: Ömer Altuntaş.
1: Halay, halay.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacı Lobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Hacılobası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Hacılobası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim
0: şeyde
1: ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim, türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunları hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
2: Şakir öyle şeyler yapar.
1: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
2: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bir sen...
2: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sen daha yakınım sana.
2: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
2: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
2: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge art arasından bir kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
2: Efendim biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
1: vallahi
2: mu?
1: Valla ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
2: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedefiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Fiber hızında hedefiz. Çok acayip. Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türkcell'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Defter uşşaka bizi de kaydetsin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Evet.
1: Ya.
0: Aşıklar makamı.
1: Ya.
0: Uşşak makamı zaten kendi tafsilatında aşıkların makamı olduğu hep ifade edilir.
1: Meyanda aşıklar, da diyor ya efendim, malumunuz sözünüzü kestim. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Demek ki benim bir günahım var ki diyor sen efendim o
0: varsa
1: deftere
0: bir
1: beni
0: günah.
1: kaydet. Varsa da affet de o
0: Varsa da affet
1: kaydet
0: derim.
1: diyor ya.
0: Ya bu işte birçok eserde münacat.

0: yani bu.
1: Evet. Yani o uşakilerin efendim, o uşakların, aşıkların arasında olabilmek ne büyük bir
0: Ya.
1: devlet, ne büyük bir nimet.
0: Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Ya.
1: Baksana diyor ki, Hülyayı visalin ile var dilde bin efkar.
0: Ya.
1: Aşkın ile mihnetlere ettin beni duçar.
0: Ya.
1: Hep bu ayrılık, biliyor musun? Ta Bezme Eles'ten bugüne kadar gelen hayal içinde insanların hep bu ayrılıktan, o ayrılıktan şikayet. Dert bu.
0: Ya. Gönlüme
1: Mihnet.
0: bir şey düşürdünüz. Bu söylediklerinizden sonra geldi. Müsaade ederseniz bir okuyayım mı
1: Estağfurullah.
0: bir dörtlük?
1: Eyvallah.
0: Mehmet Turan Yarar vardı, tanırsınız, Ankara'da çok
1: Evet.
0: kıymetli şair. Onun bir şeyi var, bu minvalde sözü var. Şöyle diyor: gözlerin var, yani bitmez bir baharım var benim. Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim.
1: Allah Allah.
0: Dehre sultan etse ayar, ihtişamım eksilir. Ben öyle ihtişamlı biriyim ki diyor, beni dehre, dünyaya sultan etseler o ihtişamım eksilir. Fakat sen kulum derken sınırsız itibarım var benim
1: Allah
0: diyor.
1: Allah.
0: İşte bu yani. O deftere kaydettiği diyor.
1: Ya. Bak, tecdid ola dersen
0: Ya.
1: yeni baştan bu dilini açar.
0: Ha.
1: Kaydet beni
0: Ya.
1: defter uşak amahım.
0: Vallahi ediversin ya.
1: Evet, etsin.
0: Ya.
1: Bizi de etsinler yani.
0: Eyvallah.
1: Uşaklar sınıfında inşallah bizi de sayarlar.
0: Ya.
1: Öyle ümit edelim bakalım. Tabii bu eser Enderunlu Ali Bey'e ait.
0: Ya.
1: Enderun, tabii biliyorsunuz ki bu işin gerçek ocaklarından,
0: Tabii.
1: gerçek icra dairelerinden, Osmanlı'nın kendi içinde,
0: Tabii.
1: sarayın içinde barındırdığı çok
0: Tabii.
1: mümtaz, çok mütena
0: Müthiş
1: bir,
0: insanlar
1: evet.
0: yetiştirdiler
1: Bugünkü
0: efendim.
1: Cumhurbaşkanlığı senfoni işte efendim dediğimiz o yapılanma gibi, ama burada tabii
0: Eğitim var, meşk var.
1: bir hakkın tabii
0: Ya.
1: Türk müziğinin bütün veçeleri, bütün makamlarının geçildiği,
0: Ya.
1: efendim akla gelebilecek aşıklar dahil olmak üzere
0: Ya.
1: Anadolu'da ne kadar varit olan kimler varsa hepsi kabul görüp bir neşe buldukları bir alan, bir yer, bir ocak.
0: Ya.
1: Hali dertlerini anlatabilecekleri bir kapı.
0: Ya.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir yapıymış vaktiyle.
0: Tabii,
1: Enderun.
0: tabii. Hocası efendim Dellalzade malumunuz. Yani
1: Evet.
0: İsmail Dede, Dellalzade ve Enderuni Ali Bey.
1: Evet.
0: Öyle bir silsileden geliyor.
1: Evet. Bir hakikat anladım. Dünyada her şey yalan. Alaaddin Hoca. Alaaddin Yalaç
0: Kaynağı ne
1: Hoca.
0: serim efendim o?
1: Evet.
0: Ya.
1: Saadettin Kaynak.
0: Vay efendim.
1: Yani bakalım niye yalanmış? Bir dinleyelim bakalım.

0: Eyvallah.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Yani güler görüyor, gülerken ağlayan, ağlarken gülen ya. Mevzusunda her ikisinin de aynı ya. Kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
0: Eyvallah. Öğrencisi ya, kaynağın biliyorsunuz
1: tabii,
0: Alaaddin Hoca da.
1: Evet.
0: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle Ruberi böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses yani buradan çıkıyor.
1: Allah Allah.
0: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
1: Tabii.
0: hissettim.
1: Çok volümlü,
0: Baktım
1: çok
0: hocam
1: güzel.
0: dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan falan.
1: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
0: Amin
1: Orada
0: efendim.
1: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı o dönemler.
0: Ya.
1: Böyle bir ara holimiz var, orada oturuyoruz. Ben gittim koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki çok güzel bir karciğer şarkınız vardı sizin. Dedim hocam. Taş plaklara okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi. Böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte, taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteğinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü, dedi ya dedi, şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
0: Kendi de
1: kendi
0: unutmuş
1: bestesi.
0: ya.
1: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca, aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun, nasıl dedi bunu dedi, Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi. Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim, dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan. Hocanın da çok taş plak okumaları var.
0: Eyvallah.
1: Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok
0: Amin.
1: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
0: Eyvallah.
1: Genetiğinde var. Kilisti kendisi hocam.
0: Tabii tabii kilise.
1: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
0: Ya.
1: Oranın da mirasını taşıyor hoca.
0: Ya evi de kaynağın çırağı.
1: Ondan
0: Oradan
1: sonra
0: da var.
1: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan eğitimi.
0: Ya. Zeki Arif
1: Zeki
0: keza.
1: Arif, evet.
0: Ya.

0: Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani? Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
1: O,
0: rahmet
1: oluyor
0: eylesin.
1: demek ki.
0: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
1: Evet.
0: lazım.
1: Çok yakın zamanda
0: Evet, çok
1: Hakk'a yürüdü.
0: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet, o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım, olmaz mı?
1: Olur efendim,
0: Evet.
1: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra vaktimiz
1: evet.
0: olsa da şöyle dursak.
1: Evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani. İnsanın
0: Ya.
1: bütün ruhunu içine çeken, halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını filan.
0: Ben Deniz
1: Siz de
0: öyle.
1: evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani
0: Ya.
1: bu bahsettiğimiz kabilden, bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki
0: Ya.
1: insanlardan bir tanesiydi hocam.
0: Abi. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
1: Evet.
0: lakabını kullanıyorlar
1: Evet.
0: yani. Bin
1: Evet.
0: ilim
1: Ezel.
0: sahibi.
1: Evet.
0: Ya gerçekten öyle
1: Tabii
0: hoca.
1: tabii. Yani bir
0: Ruhu
1: dönemin
0: şad olsun.
1: tabii. Ve birçok insana, birçok neyzene de büyük kaynaklık etmiş. Yol
0: Eyvallah.
1: açmış.
0: Tabii.
1: Onların ufkunu açmış. Onları
0: Ya.
1: bu işe aşılamış.
0: Ya.
1: O zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
0: Ya.
1: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
0: Ya efendim.
1: Herkes için mukadder olan gidiş bu. Yani ne yaparsan yap.

0: Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi Tarabbane'yi cem mi?
1: Ya
0: Bu eseri
1: Hacı
0: okumuş.
1: Arif'in meyhanesi.
0: Evet. Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım. Hoca neler yapmış.

0: Mihri Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin
0: Müthiş
1: efendim.
0: bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik, bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynıtını, tizlerde de aynıtını görüyorsun böyle. Bir keman gibi bir ses.
1: Ya.
0: Tükenmeyen bir ses yani. Allah
1: Ya.
0: rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen, bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz zaten. Ama işte bu nezahat ve bu güzellik bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca, Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet,
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet,
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan.
1: Ya.
0: O nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatırınız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: sözler
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet.
1: Peki
0: Evet.
1: efendim.
0: Dinleyelim.

0: Vay efendim bak.
1: Bu eserin işte sahibinin belli olmamasının bir
0: Ya
1: hikmeti var. Şimdi
0: muhakkak muhakkak.
1: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
0: Eyvallah.
1: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
0: Ya.
1: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
0: Eyvallah.
1: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taşplaklara çok okumuşlar.
0: Evet.
1: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taşplak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
0: Ya.
1: böyle bir şey zuhur etmiş anladığım
0: Ya.
1: kadarıyla. Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
0: Ya.
1: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
0: Müthiş.
1: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
0: Ya.
1: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
0: Ne
1: Ankara'da.
0: mutlu.
1: Allah rahmet eylesin. O da çok
0: Amin.
1: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
0: Ya.
1: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
0: Ya.
1: Tahir Hoca diyor ki ya Erenler diyor gidelim diyor burada diyor karnımızı doyururuz adama söyleyelim diyor. Gece bak nerede bulalım yiyecek. İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi keyifli çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
0: Eyvallah.
1: giriyor diyor ki kapat kapat diyor o diyor şeyi. Gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
0: Ay canım.
1: Adam da azarlıyor bunları diyor ki olur mu öyle şey diyor.
0: Dalga mı geçiyorsun
1: Evet
0: benimle?
1: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki yahu kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki yahu kardeşim biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
0: Bu
1: filan.
0: da Hafız Buran.
1: Bu da Hafız Burhan diyor.
0: Yok,
1: Adam bir
0: inanmıyorum.
1: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler filan hazırlıyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye Hafız Burhan'a. Saz yok bir şey yok.
0: Ya.
1: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
0: Ya.
1: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
0: Ya, büyük zat.
1: Eserin o giriş zeminini okuyor gazelin. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
0: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
1: Camlar böyle diyor titremeye başladı
0: Ya.
1: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor. Camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımıza geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür
0: Allah Allah.
1: diyor.
0: Ya.
1: Düşünebiliyor musun?
0: Ya.
1: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye. Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar, işleri bitmiş ve
0: Ya.
1: dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecekler. Böyle bir vesile. Hoca Allah
0: Vay be.
1: rahmet eylesin, anlatmıştı bunu, hiç unutmam.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ne güzel bir hatıra efendim.
1: Ya,
0: Sağ olun. Ağzınıza
1: evet,
0: sağlık.
1: onları da yad etmiş olduk şimdi.
0: Eyvallah.
1: Efendim, efendim.
0: Geldik yine Tatyos'a mı?
1: Evet, Tatyos
0: Yine
1: efendim.
0: döndük dolaştık
1: Evet,
0: geldik.

0: Gamzedeyim, deva bulmam.
1: Ya.
0: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
1: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki gamzede ne demek, gamzedeyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem gamzedeyim, yani gamdan
0: Ya,
1: dolayı
0: evet.
1: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin gamzesinden de bahsediyor aslında.
0: Tabii.
1: Malumunuz eskiler sevgilinin gamzesini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin.
0: Tabii.
1: Çahı Yusuf, çahı zenehten derler ona. Yani
0: Evet.
1: sevgilinin çukuru. Yani
0: Evet.
1: oraya düşer aşık. Çenesindeki
0: Gamzedeyim.
1: çukur.
0: Evet.
1: O gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O çağrı zenehtan dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor. Demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol çağrı zenehtan letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
0: Allah Allah. Allah
1: Sen diye bir de bana sor
0: Allah.
1: güzelliğini onun.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
1: Buyurun efendim.
0: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
1: İnşallah.
0: diyelim. Evet.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülerin sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Evet, Nilgün, programa masa göreceğimiz.
1: Evet, öyle çok
0: Valla
1: özlemişim seni.
0: eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk, ediyorduk ama hiç olmazsa vesile oldu.
1: Uzunca bir süredir
0: Evet.
1: evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif saat
1: Çok
0: nasıl?
1: yoğunuz, iyi,
0: Hani
1: sağlıklıyız
0: program
1: çok
0: öncesinde de
1: şükür.
0: biz efendim sohbet edemedik. Biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu biraz
0: Efendim.
1: gelişimiz, evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Bakanlığı'nda konserler devam ediyor
1: Çok
0: bildiğim kadarıyla.
1: yoğunuz. Biz de
0: Evet.
1: çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah
0: Çok güzel.
1: sağlık versin.
0: Amin. Daim
1: Güzel,
0: olsun.
1: keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi? Tamam. Mergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemiş mi sesin ya?
0: Valla ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar, güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum.
1: Evet, aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: çok
1: derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türküleri efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet Korosu'nda kaç yıl oldu Nilgün?
0: 25. yılını çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta 2002. Kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Sonra Ankara'ya tayinine geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal, evet, Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal zamanında.
0: Evet. Buradan güzel sevgiler, saygılar
1: sevgiler
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen, değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan selam
1: Vural
0: olsun, evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den beri de.
1: Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuar dekanı, Allah rahmet eylesin. Orada da bir milliyet yarışmasının, gazetesinin o zaman bir yarışması. Orada da Atınç Hoca'yla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar buradan. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum değil mi?
1: Ben bir hidrobiyoloğum, evet.
0: Evet, sen? Ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmişti desene.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsen ya. Biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama. Evet.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun diyorsun. İçin halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir Aşkale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim diyor arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan amcamızın. Sevgili Erdal Erzincan'ın babası, onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Ben de seni dinlemeyi çok özlemişim.
1: Çok teşekkür ederim. Ya bazı böyle türkü ufaktır. Babam derdi ki ufaktır ama kendi içerisinde dehşet bir zenginliği vardır.
0: Evet.
1: Okurken derdi çok dikkat edeceksin uzun

0: Derdi Gurken. Çok ufak bir türkü aslında melodik olarak ama
1: Çok
0: çok
1: keyifli bir
0: lezzetli,
1: türkü. Çok
0: çok
1: güzel
0: güzel
1: bir
0: bir
1: türkü.
0: türkü.
1: Ağzına sağlık.
0: Emeklerine sağlık olsun sevgili Erdal'da. Yaşar amcamızın ömrüne bereket olsun.
1: Amin.
0: Neşet Uz...

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Alkışlar Nilgün Kızılcı İsmet Hanım. Nilgün, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Neşet Usta'nın sitem ederken veya işte ayrılığa dair eserlerindeki hem böyle bir içli bir yakarış var, hem bir naiflik var.
0: Çok. Felsefe var içinde.
1: Zaten garip mahlasıyla evet. Hep eserlerini tellendirmiş. Efendime söyleyeyim. Çok güzel. Yani melodik yapıya bakıyorsun, çok güzel. Sözler zaten efsane.
0: Çok güzel.
1: Yerleri doldurulmayan ozanlar.
0: Onların sayesinde biz aslında bu kuşaklar ekmek yiyoruz çoğumuz. Neşet Usta'nın çok güzel bir sözü var. Onu her yerde söylüyorum ben. Diyor ki, nerede türkü söyleyen birini görürseniz evet. Gidin yanına oturun. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim ahvalimizi çok iyi anlatan onlar bence filozoflar. Aşık Veysel, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Davut Sular, çok var.
1: Ertaş, hepsi
0: çok
1: yani
0: var, çok
1: şu
0: var.
1: An akla gelmiyor. Bir Muhlis Akarsu.
0: Muhlis Akarsu efendim, var, evet. Çok var gerçekten ozanlarımız.
1: Yani Anadolu'nun o tarihsel süreç içerisinde öyle bir resmini çekmişler ki, ortaya koymuşlar ki her okuduğunda güncel. Yani bir eskime veya geçmişe, atiye dair bir bahis değil.
0: Aynen.
1: Yani dün olduğu gibi bugünü de, yarına dair, geleceğe dair de anlatımları veya işte didaktik veya işte öğüt veren tarafları var. Dediğin gibi filozoflar yani bu hayat içmişler.
0: Samimiyet, bence bizim halkımız samimiyeti çok algılıyor ve bence türkülerdeki en önemli duygu bu, samimiyet. Yani bizi samimi duygularla anlatan ezgiler bence türküler. Dolayısıyla da hiçbir zaman işte zaman aşımına uğramıyor. Her zaman popüler oluyor, her zaman güncel oluyor. Çünkü bize anlatıyor zaten.
1: Türkünün zaman aşımına uğraması diye bir şey zaten yok. Evet. Türkünün türkü olabilmesi için zaten bir tarihsel, yani bir süreç, zaman
0: hiçbir
1: lazım.
0: Şey,
1: birileri bir türkü yakıyor. Ondan aynen. Sonra o halk tarafından benimseniyor. Herkes kendine dair bir şey buluyor o söylenen sözde, evet. Melodik yapıda ve herkes terennüm etmeye başlıyor. Ama o terennüm tabii bir süreç. O terennümle belki ufak tefek değişimler de oluyor melodik, ama o bir zaman sonra son değişmeyen halini alıyor. Anonimlük süreci dediğimiz bu.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla eskimesi mümkün değil
0: mümkün
1: ki.
0: Mümkün değil. Eskimesi.
1: Daha tabii. Kar mı yağmış diyor Diyarbakır'ın dağına, bülbül konmuş bostanına, bağına. Bunun neresi eskir? Veya diyor ki efendim, silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın, vay ahvaline zalim sana bel bağlayanın, öyle zahmaştı nigahın kılıcı sineme ki, parelendi ciğeri yarelerin bağlayanın. Neresi eski bunun? Nasıl eskir?
0: Eskiyemez.
1: Ya. Beraber bir şey okuyalım mı?
0: Okuyalım.
1: Efendim. Bak, Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
0: Sular Usta'nın,
1: tabii,
0: evet.
1: Efendim, aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta çok güzel melodilendirmiş.
0: Bir güzelin aşığıyım, evet. Erenler.
1: Onun için diyor.
0: Taşa tutar el beni.
1: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içinde yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
0: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Oluyor. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nilgün, mesela farklı programlarda, farklı derken hani formatı icabı, bazı tematik programlar dışında, mesela halk müziği dışında da şeyler okuyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yanılmıyorum. Hatta senfonik projelerde de.
1: Evet.
0: Oralarda türkü mü okuyarak yoksa başka eserler mi? Ne seslendirdin?
1: Türkü okuyorum. Orada türkü da türkü orada? Okuyorum. Senfoni orkestrasıyla iki projede yer aldım. Biri senfoni orkestrasıyla Neşet Ertaş türküleriydi.
0: Oy.
1: Biri de senfoni orkestrasıyla türkülerdi. Çok keyifli, çok güzel projelerdi gerçekten. Çok da katılımı ve beğenisi büyük oldu gerçekten.
0: Ya müzikal olarak aslında nasıl söyleyeyim, hani mesleki gelişim demeyeyim de yani müzikal olarak insanın dağarcığına başka bir şeyler katabiliyor o tip çalışmalar.
1: Çok önemli bence. Çok önemli. Biraz benim müzikal yolculuğum farklı zaten. Hani böyle caz, blues falan söyleyip başlayıp.
0: Ciddiğimiz onda var.
1: Tabii. Ondan sonra sanat müziği öğrenip üniversitede halk müziğiyle tanışıp aşık olup halk müziğinde karar kıldım.
0: Çok güzel. İlk yayın televizyonda ne, hatırlıyor musun? Bizim böyle bir şeyimiz var, ritüelimiz diye.
1: İlk yayın, evet. Sivas Korosu'ndan Ankara'ya tayin olarak geldim ve Mehmet Üçer'in sevgili Bergüzar programına konuk olmuştuk.
0: Ne okumuştun?
1: Evet. Okumuştum. Hatırlıyor musun?
0: Okutmanı isteyeceğim, ona göre hatırla. Türküyü hatırlayamayacaksan hatırlamıyorum de.
1: Vallahi gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama çok keyifli bir programdı bu arada.
0: Bergüzar tabii. Şu anda rejide olan yönetmenimiz Necati var da. Hem Dem Bu Dem'de hem Bergüzar'da yanılmıyorsam emeği vardır.
1: Evet.
0: Ayrıca programımız için de yayında, yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
1: çok
0: var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla
0: Çileri
1: geldik
0: bir
1: Erzurum'a.
0: Sonra, değil mi?
1: Evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü, her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
0: Bizim konuklarımız da her gelen, yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
1: Evet, evet.
0: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın.

0: Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben seninim.
1: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet, Neşet Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
0: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi gün. Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Rahmet olsun efendim.
1: Evet.
0: Rahmetle yad etmemiz gereken bir büyüğümüz daha var. Pamuk gibi nahif sesi.
1: Çok güzel bir ses.
0: Ve evet. Keza yorumuyla. Seha Okuş büyüğümüz efendim. Ebedi istirahatgahına göçtü diyelim. Baki kalan kubbede bir hoş seda bırakarak yıllarca 30 seneye aşkın

0: bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. Bir gün okur musun bizim için? Vallahi ya dedim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un tabii, o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama.

0: Reji böyle şeyleri çok seviyor. Hiç hesapta olmayan işleri. Bir Sivaslı'ya bir Sivas türküsü okutmadan göndermeyelim.
1: Ben de memleketime selam
0: Heh.
1: göndereyim.
0: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği. Hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor. Senin için sarardım. Baş yastıkta diyor. Göz yolda her geçene her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diye Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan eliniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi gün. Bir Ankara havası var. Ankara'dan geldin ya.
1: Evet.
0: Ankara'yı da geçmeyelim. Es geçmeyelim. Ne bir sineller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Bir 6,5-7 dakikamız var değil mi sayın öğretmenim? Evet. Ya madem öyle, Mahsun Usta'yı andık, Neşet Usta'yı andık, Davut Sular'ı yaptık. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim, hatta hep beraber
0: hep
1: okuyalım.
0: Beraber
1: mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Der-

0: Çok bravo. Teşekkürler ederiz efendim. Sesinizi veririz. Dert görmesin. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Fiber hızında hepimiz.
0: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip.
4: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
4: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: geldim TRT Müzik ekranlarına. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Penceresi'nden programında sizlerle birlikteyiz. Gönül Penceremizden şarkılar sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli arkadaşım Alparslan'la birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehsem'cim. Efendim hoş geldiniz Gönül Penceremize. İnanın sizleri öyle hasretle bekliyoruz ki bir hafta boyunca. Çok özlüyoruz, çok özlüyoruz sizleri, çok seviyoruz. Yine birbirinden değerli, muhteşem bir repertuarla huzurlarınızdayız. Çok heyecanlıyım yine
0: gerçekten
1: bu akşam.
0: Gerçekten çok heyecanlıyız.
1: Mehsem'cim, muhteşem bir program var bu akşam. Bizden ayrılmayın. Maç da var bu akşam ama bizde kalın, bizden ayrılmayın. Bu programı hazırlamamızda bize en büyük destek sevgili kardeşim Umut Hoşgör ve muhteşem orkestramız ve Furkan, Esra ve Ata bizlerle birlikte. Umut'cum nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Siz de harikasınız. Maşallah.
1: Sen de harikasın.
0: Sen
1: güzel
0: de
1: kardeş.
0: Öylesin. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine bizim programımızda birbirinden kıymetli şarkılar var. Birbirinden kıymetli bestekarların eserleri var. Güftekarların eserleri var değil mi?
1: Evet.
0: Ve sırada öyle güzel bir şarkı var ki sizler çok seviyorsunuz. Alp de onu öyle güzel okuyor ki. Benim çok kıymetli hocam Avni Anıl'a ait. Anonsunu sen yapar mısın?
1: Biraz kül, biraz duman. O benim işte.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında yarın TRT Müzik'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: için rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur.
1: İnşallah.
3: Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan Yanımda Kal'ı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizden de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın, biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
3: Evet.
1: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
3: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
3: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
3: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

0: Ben sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
1: Hay hay. Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı olan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Ammunga'nın sözleriyle
0: Wow, çok iyi.
1: bir yeni türkü klasiği olmasa mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
0: Bence senden gelir o.
1: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım, hiç
2: Olur
1: yapmadık
2: olur.
1: ya.
2: Olur.
1: Hadi.
2: Hiç yapmadık, evet,
0: hiç
2: doğru.
0: yapmadınız mı? Bu ilk bana
1: Yok.
0: mı vesile oldu o zaman?
1: Vallahi yapmadık.
0: Aa, çok sevindim.

inanır senle. Ayrılığımıza ola setimizu apla gaga pimera pragmatani.

0: İlk düetimize.
1: Valla acayip duygu yoğunluğunu hissettirdiniz, onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
0: Çok.
1: çok insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
0: Sen getirdin değil mi
1: Tabii
0: kemençeni?
1: kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum.
0: Ya o zaman
2: bizim silahlar
1: kemençem,
2: böyle olsun abi.
1: evet bizim silahımız o tabii ki. Notalar,
0: O zaman
1: mermilerimiz.
0: şöyle yapalım. Kemençeyle
1: Değil mi?
0: bir esere girelim.
1: Evet tabii ki.
0: Ama hangi
1: Bizim
0: eser
1: bu
0: olacak
1: bölgeye
0: bu?
1: de, bizim Karadeniz bölgemize de bir ulaşalım ya. Hadi
0: Haydi
1: bakalım.
0: bakalım arkadaşlar.
2: Haydi.

0: samen ik je moet toe.
1: Oh be. Kendimize geldim.
2: Getirdin mi kendinizi?
1: Ya Karadeniz enerjisiyle Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya muhteşem işte.
3: Selim abi ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi
2: çok teşekkür ederim.
3: Müthiş bir enerji, müthiş bir his.
2: Sağ ol ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hatta.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi.
2: Tamam o zaman. Ne dinliyorsun senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen, aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı söyleyeceğiz.
2: Vay vay vay, çok iyi.
4: Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet etti.
1: sirayet etti.
2: Vallahi evet, ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: beraberiz.
2: Demiştim biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: beraberiz.
3: Verdik. Sözümüzü tutalım. Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme olmuş
3: ya. Bambaşka bir şey duyduk.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel. Eline
1: güzel,
2: sağlık. Yüreğine sağlık.
1: Şarkı.
0: Teşekkür gerçekten. Ederiz.
2: Tansiyonu daha da güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle omuzlar da dik duruyorken sende.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın. Berhudar ol yavrum. Sevgili gönül dostlarım ve müzisyen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Berhudar. Anlaşıldığı üzere sevgili gönül dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eseri. 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
3: Hay hay.
2: Bravo. Zaten okuyamam deseydim berhudar olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de berhudar ol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
1: Bravo. Bu da bir ters köşe
3: oldu. Bravo. Ters köşe oldu. Bravo.
0: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir. Hadi bakalım.
2: Hadi arkadaşlar. Bakalım.
3: Orhan Baba'ya da
2: tabii selamlar, selam sevgiler, bizim. Uzun ömürler diliyoruz ona da sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
2: İnşallah.
3: Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldın. İyi oldu.
3: İyi ki geldin. İyi ki çok bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
3: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu. Sevgili Selim Bölükbaşı ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programında görüşmek üzere.
4: Hoşça kalın.
0: Kendinize iyi bakın.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir

müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet.
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona geliyorum yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum kısacası.
1: Kesinlikle.
0: Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam ama hocam dedim Karadenizliydi o Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var
1: kesinlikle,
0: değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın
0: içinde Ardahan'dır. Ha buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle evet. Ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır.
0: Güzel.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslında orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksiler.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok soğuk.
0: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk. Gerçi Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa
0: gerek mi?
1: Şaka bir tarafa hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
1: döndü. Gerçekten çok güzel. Acayip bölge oldu. Bütün geçen deniz oradaydı.
0: Kayaklar da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım.
1: İnce
0: ne kadar? Kavala'da ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında evet. Birazı Kars'a bağlı bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada yarı yarı. Değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: Var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel memleketin her yeri güzel.
1: Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet.
0: Aa,
1: anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet. Hmm. Orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi?
1: Tabii
0: üniversite
1: ki.
0: Konservatuarı?
1: Biz de yani tabiri caizse hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
0: Allah
1: vardı. Bak
0: eylesin.
1: Şu feleğin içine mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen. İnilfer'le.
0: Çikolata renkli şarkımız
1: evet
0: anons ederdir.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem fakat dedem de

0: demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay,
0: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da...
1: üç kız kardeş misiniz?
0: Evet, üç kız maşallah kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
1: Ne güzel
0: diyebilirim.
1: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben, bu beni yudum yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim. Esmesin ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok en izlendi, çok sevildi. Dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince... Evet. İyi de oldu aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyleyeyim.
0: Evet, Esmesun ayrılık.
1: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet Kaya'ya da bir göndermemiz var.
0: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. Harikasız. İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasın.
0: Dolayısıyla
1: evet, ters köşe şarkılar.
0: Hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir şey olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi?
1: Buradan
0: Ahmet Kaya şarkısı.
1: Rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğuna daha başka bir oluyor, biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine, yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Ömürsün nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziğini çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik
1: Kulağına
0: müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş gelen her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Da. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef oldu. Yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor hiç zaman.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyde.

0: önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya
1: O çok önemli,
0: çalışıyorum.
1: evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: Evet.
1: paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli
0: Çünkü
1: tabii bu
0: çok
1: anlamda.
0: izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık. Bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O
0: Tabii.
1: zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağ olun.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta

0: Müzisyenleri kaybettik.
1: Evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muhasebacı gibi bir dev isim
1: Ya
0: kaybettik.
1: ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naçizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzücü
0: Daha
1: şeyler.
0: sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü, Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu
1: Oy.
0: insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım işte Güllü'yü kaybettik gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması daha
1: Öyle.
0: değerli benim için. Ama biz hemen öldükten insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz veya
1: Evet.
0: popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken
1: Maalesef.
0: keşke o anılsa ve
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle
0: doğru.
1: insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden
0: Yani
1: ben de
0: Volkan abi
1: onun
0: son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde
1: canım benim
0: unutulmalar
1: ya.
0: oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım
0: O
1: insanlardan bir
0: yüzden şimdi onu
1: tanesidir.
0: da buradan aleni aleniyle anmak
1: Evet,
0: istiyorum.
1: hani
0: Onu
1: alalım.
0: yazmışsınız.
1: Evet. Onu da
0: Şimdi
1: ilk kez okuyacağım burada
0: öyle mi? Ne
1: sizlerle
0: güzel.
1: kes. Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk
0: Ne
1: oldu.
0: güzel. Sağ olun. Teşekkür
1: Sizlerle.
0: ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan'la
1: benim.
0: sahnede aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar için, buradan evet. Hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim. Telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Sen diyorum telaş işleri genel müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler. Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12-8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta bir de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Halik'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay
1: ayrıca
2: maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yazsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif
1: çok Sağ ile
2: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef. Hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
2: Kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
2: çünkü...
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğiz.
2: Halk müziğine sanat
1: yer halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar
2: yine.
1: Kaya, evet.
2: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Canım benim. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım, 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Tebrik
1: büyük
2: ederim.
1: Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye.
1: Çalmaya.
2: Evet, evet.

0: 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
2: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
2: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
2: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudum
2: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeksti.
2: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
2: yani
1: böyle
2: şey,
1: bir albümde.
2: Halk müziği olarak çıkmadı mı?
1: Asla değildi.
2: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeksti.
2: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
2: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan, elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
2: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
2: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
2: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de bestesi.
2: O da çok
1: bak,
2: değerli.
1: Bak şu meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserlerim vardı. Benim
2: Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
2: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
2: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
2: canım,
1: yani, çok güzel.
2: Genç yaşta
1: geçti.
2: Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
2: Ercan güzel Saatçi Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonunda formalardaydım.
2: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü,
2: bir 5,
1: evet.
2: Bir 7-8 yaş
1: aynen.
2: Kadar değil mi kuşak?
1: Aynen, onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
2: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani,
1: çok
2: değil mi?
1: Çok güzeldi o kantinimiz
2: falan.
1: Yok mu tabii.
2: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya, çok söylerdik.
2: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş teşekkür bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
2: bir yudum
1: öyle.
2: Sevgi oldu bu programda adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
2: Enes hep anlatıyordu ama zaten anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu
2: vallahi
1: gibi.
2: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
2: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
2: Metin abi
1: Eda.
2: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
2: Metin abiye de buradan sevgi dersen. En son onu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
2: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi müzisyenler. Müthiş
1: gerçekten.
2: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
2: Fazla anmak lazım.
1: Evet,
2: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
1: çok teşekkür ederim.
2: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası Cuma canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Sizlere Üstad merhum Muhlis Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda nereler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler, bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil, Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye

0: Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında testing varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Haydi çalalım söyleyelim.
0: Bir ki, bir ki, bir ki, son.

Sinirya, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz, oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım, o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ederiz. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
0: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
0: Evet.
2: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
0: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
1: Olur, olur tabii ki.
0: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka.
1: Evet.
0: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Selamlar
2: Hep beraber
0: olsun,
2: söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
0: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
0: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok, bozma.
0: Peki.
2: Olmaz.
0: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
0: Hadi bakayım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntınız
2: Haydi
1: yok.
2: Bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezenesini hazırlamam şimdi, biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son, iki, üç.

Ömer Altuntaş.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak, anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim mi? Memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir devliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nin Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında şeyde
1: ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim, türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlar da.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlar hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
2: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
2: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bize...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sene daha yakınım sana.
1: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge artı arasından bu kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
1: Efendim. Biz şimdi repertuar hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur mu?
2: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
1: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Yaktım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Duyduğunuzda hemen anımsadığınıza eminim bu melodiyi. Şebnem Ferah'ın sevilen klasikleri arasında yer alan bu şarkıyı daha sonra Müslüm Gürses de seslendirdi. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Sigara sağlığa zararla. Peki ya aşk?

Şimdi söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait bir şarkı ile devam edeceğiz. Önce şarkıyı kendi bestecisinden dinlemiştik. Daha sonra da Kibariye yorumladı. Yine günümüzde de çok fazla cover'ı yapılan şarkılardan bir tanesi bu. Biz de sizler için sevgili Özgür Pazarlı'yla beraber seslendireceğiz bu şarkıyı. Buz diyeceğiz.

0: Yeşilçam şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Şarkı aslında anlamı itibariyle beddua demek. Sevenin sevdiğine olan kıskançlığını anlatan bir şarkı bu. Bunu çok fazla sanatçı seslendirmiş. Ama ilk kez Kamuran Akkor 45'lik bir plakta yayınlamış. Neşe Karaböcek, Suat Sayın, Nilüfer, Emel Sayın ve son dönemde de Muazzez Ersoy'dan anımsıyorum ben bu şarkıyı.
1: Evet, klibini de hatırlarsan Sezen, Muazzez Ersoy'un tam bir Yeşilçam filmi havasında çekilmişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet, çok nostaljik bir havası vardı. O zaman sizler için intizar diyelim.

Bana göre bu bir ilk dans şarkısı. Yine bir Sezen Aksu klasiğiyle devam edelim. Sözleri sevgili Aysel Gürel'e, bestesi ise Onna Tuncu'ya ait bir şarkı bu. İlk yayınlandığı dönemde epey yankı uyandırmış. Hala günümüzde de tazeliğini koruyan şarkılardan biri. Türk pop müziğinin en popüler şarkıları arasında aynı zamanda. İkonik bir şarkı diyebiliriz. Sen Ağlama.

Evet, Adnan Ergil. Türk pop müziğinin en yetenekli bestecilerinden biri. Adnan Ergil'in inanılmaz şarkıları var bu arada. Mesela Nilüfer'den Kır Gitsin, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu Takvimlerden Haberin Yok Mu? Ve daha niceleri. Hem melodik olarak bize ait şarkılar bunlar, hem de popüler müziğin kodlarıyla yazılmış. Adnan Ergil'e de buradan selamlarımızı iletelim ve yolcu yolunda gerek diyelim.

0: Sırada bir film müziği var. Süper Baba'yı hepimiz izledik mi?
1: Mutlaka izledik.
0: Hemen burada çekiliyor. Çengelköy'de. Siz Çengelköy'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Bizim mahallemiz.
0: Ne kadar şanslısınız gerçekten de. Dizide fedakar bir babanın çocuklarıyla olan buruk hikayesi anlatılıyor. Fonda çınar ağacı var ve Sümer Tilmaç. Hepimizin babasıyla hikayeleri vardır mutlaka. Bu şarkıyı da ben babama söylemek istiyorum izninizle. Ve onu rahmetle anıyorum.

Bazı şarkıcılar şarkılarını öyle bir söyler ki ondan sonra söyleyen hemen hemen onun gibi söylemeye çalışır. Ondan öykünerek söylemeye çalışır. Işıklar altında sadece şarkı söylemek için doğmuş insanlar var bu dünyada. Ve bence Ayten Apman da onlardan birisi. Çok da kıymetli bir oğul, bir müzik adamı bıraktı ardında. Buradan İlhan Gencer'e de sevgi ve selam olsun. Sizler için tek başına söyleyeceğiz.

0: Yalnızlık üzerine yazılmış bir şarkı bu. Y1 Fettah Can bestesi. Ben çoğu zaman yalnızlığın bir konfor, bir lüks olduğunu düşünenlerdenim. Ama tabii ki yine de Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın.
1: Evet, yalnızlıkla ilgili aslında insanlar genel olarak onu böyle çok korkulu, öcü bir şey olarak görüyor ya. Bilmiyorum, bende de öyle tınlamıyor. Ben çok tercih ediyorum. Tercih edilen bir yalnızlık ya da şey, birbirinden şöyle mi ayrılıyor? Tercih edilen yalnızlıkla yalnız kalma korkusu mu birbirinden ayrılıyor? Yani korkuyu sağlayan şey tercih etmediğin zaman mı? Sorun
0: bence
1: buradan mı doğuyor yani?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Şu an bir aydınlanma yaşamış olabilirim. Yalnızlıkla alakalı.
1: Belki de bizim özelimizde, bilmiyorum. Müzisyenlerde de bir yalnız kalma hali. Kayağından bahsetmiştik. Odalarda böyle bir ışıksızımdaki o güneşliği, karanlık perde. O evinde de öyle bir durumu varmış. Biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak böyle bir tercihi var. Galiba bizim özelimizde daha büyük bir konu bu. Yalnızlık. Ve yalnızlık bizde ızdırap gibi değil de dediğin gibi daha konfor alanı galiba. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ya da kötü tarafı mı bilmiyorum. Alışıyorsun ya buna, bu yalnızlığa alışıyorsun. Alıştıktan sonra hayatına birini dahil etme kısmı çok zorlaşıyor. Ya iş gitgide zorlaşmaya başlıyor. Ama şarkı çok güzel.
0: Hadi söyleyelim o zaman. Yalnızlık.

Efendim yine programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ben sizlere yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Üste sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçer bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalptenname programıyla sizlerin huzurundayız. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli, çok özel bir misafirimiz var. Kendisi sadece bir şair değil, şiiri medeniyetin idraki, bir kalp çağrısı olduğu ve bir yürek meselesi olduğunu bizlere her dem hatırlatan bir misafirimiz var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Ermazi kardeşim Allah razı olsun.
0: Şeref yani verdiniz.
1: Öyle güzel şeyler söylediniz ki böyle biraz küçülür gibi oldu.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür
0: hocam.
1: Ediyorum sağ olun. Benim Fatih Koca kardeşim.
0: Değerli hocam Nurullah Genç hocamızı tanıyor oluşumuzun ilk adımı neydi ve sizi edebiyata yönlendiren neydi diye başlasak ve programımıza böyle o güzel sözlerinizi dinleyerek ayrıca istifade ederek.
1: Estağfurullah.
0: Buyursun.
1: Benim aziz kardeşim programımızın adı bir defa çok güzel. Kalptenname.
0: Evet.
1: Program adını teşekkür duyduğum zaman efendim. Dedim ki işte böyle olmalı. Bizim sanatımız, edebiyatımız, musikimiz kalbimizden geçerek gelmiyorsa sıkıntıya uğrama ihtimali yüksektir. Çünkü kalp merkezi, kalp alemi temaşanın üzerinde yani müşahadenin üzerinde muhakemenin üzerinde mükaşefe alanı dediğimiz alanla ilgilidir. Kalbin keşfi olmadan ne kainatın lezzetini, hayatın lezzetini alabilirsiniz ne de inanmanın hazzını yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla kalp zaten o alana çıkamayanların hissedemeyecekleri bir alan sunar bize eğer kalp yoksa. Muhakemede kalır, temaşada kalır. Ama kalp seviyesine yükseldiğinizde sanatı, edebiyatı, şöyle söyleyeyim, kelimeyi, kelamı kibarı, şiiri, mukaddes metinleri en güzel hissedebildiğiniz alan kalp alanıdır.
0: Evet.
1: Musiki de o alandadır. Nameler de o alandadır. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir isim olmuş.
0: Teşekkür ederim.
1: Programınız Allah hayırlı uğurlu etsin. Güzel şeylere vesile olsun inşallah. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü dizelerle ve kelimelerle alakalı bir ifade kullandınız. Menemenlizade Tahir der ki şiir yürekten akıp gelmedikçe şiir olmaz. Çünkü şiir de kalptendir. Akıl tasih eder. Şiir kalpten akar gelir. Akıl onu tasih eder. Çünkü kalpten geleni dudak ya da hafıza olduğu gibi ifade etme becerisini gösteremeyebilir. İçinizden bir şey geldi ama kelimeler yetersiz.
0: Evet.
1: Yetersiz kelimelerle söylediniz. Nameler yetersiz kaldı. O nameleri yeniden tamamlamanız lazım. Akıl size der ki burada name biraz düşük olmuş. Bunu biraz
0: doğru.
1: Yükseltelim. Şiirde de böyledir. Dolayısıyla mesela Yahya Kemal'in de benzerdir ifadesi. Yani şiir kalple alakalıdır. Hafız-ı Şirazi de böyle söyler. Hatta Ahmet Haşim tamamen musiki olduğunu söyler şiirin. Tabii şiir bir musikidir der. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar rüya ve musiki arasındadır der. Yani kalp olmadan sanat olmaz. Eğer bir insan kalbi devreye sokmadan bir sanat eseri üretiyorsa başka insanların kalbine tesir etmesi mümkün değildir. Şiir de böyledir. Ve bizim çocukluğumuz bununla geçti. Yani benim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarım. 8-10 yaşında 20'nin üzerinde şiir ezberlemiş bir çocuktum ben. Okul yoktu. 3-4 ay kapanan yollar vardı. Ama o kadar talihliymişim ki.
0: Erzurum'da.
1: Şimdi anlıyoruz. Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinaduz köyünde. Dağların işte eteğinde bir köy. Ama yollar kapanmış gidemiyoruz. Fakat her akşam şiir faslı ve musiki faslı var. Müzik
0: köyde.
1: De var. Tabii. Nasıl? Yani yatsı namazına kadar işte akşam namazı yatsı namazı arasında Siyer-i Nebi okunuyor. Battal Gazi destanları, kıssalardan hisseler, Hazreti Ali cenkleri.
0: Allah Allah.
1: Tabii İslam tarihinin önemli kıssaları. Yani kardeşiniz kıssa medeniyetiyle büyümüş birisi. Bizim medeniyetimiz bir kıssa medeniyetidir. Dilden dile aktarılır. Kıssa gibi eğitemez insanı hiçbir şey. Yani siz dersi üniversite hocasısınız. Onun için başta hocam dedim kıymetli hocam. Siz sınıfta sadece anlatarak, dikte ettirerek, yazdırarak bir şeyi anlattığınızda onun tesir imkanları son derece azalır.
0: Doğru.
1: Yani siz mesela İstanbul'u ve Fethi anlatıyorsanız Fatih'in çocukluğundan bir kare anlatın yeter. Yani o kıssanın verdiği nasihat çok bambaşkadır.
0: Kur'an da öyle değil
1: evet, mi? Evet. Kur'an kıssa kitabıdır büyük ölçüde yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak eskiden var olan şeylerle bizi terbiye ediyor onları anlatarak. Yani hikmeti öğrenmemiz için Hazreti Musa

0: Hazreti Hızır kıssasını anlatıyor bize. Hikmeti arka planı düşünelim diye. Ve kalbimize hitap ederek, sadece aklımıza değil, kalbimize hitap ederek anlatıyor. Dolayısıyla kıssa hem muhakemeye hitap eder, hem kalbe hitap eder, hem de müşahadeye ya da temaşaya hitap eder. Gözünüzün önünde şekiller de belirir çünkü. Bu üçünü bir arada anlattığı için kıssa ve bizi kıssalarla yetiştirdiklerinden dolayı çok verimli bir çocukluğum oldu benim.
1: Evet.
0: Yatsı namazından sonra şiir faslı başlardı. 40'ın üzerinde şairin adını işitmişim orada ben.
1: Yani çocukluğunuzda.
0: 8-10 yaşımda ezberlediğim 20'nin üzerinde şiirden 3 tanesi Fuzuli gazeli. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan diye. Çocukken bu gazeli sonuna kadar ezberden okurdum. Başka 3 gazeliyle beraber. Babam rahmetli gazel olarak söylerdi. Yıllar sonra Kazancı Bedi'nin okuyuşunu görünce benim babam da aynı okuyordu dedim yani.
1: Allah
0: o aynı
1: Allah
0: kültür
1: Allah
0: tabii.
1: Allah.
0: Aynı makamla okuyordu. Hiç farklı bir şey yoktu yani. Dolayısıyla orada gazel vardı, türkü vardı. Kerem türküleri, Karacaoğlan türküleri, Bayburtlu Zihni türküleri, Aşık Sümmani, Aşık Şenlik, Aşık Emrah. Halk şiirin önemli isimlerinin türküleri orada söylenirdi ve okunurdu. Ve mutlaka geceyi naatla bitirirlerdi.
1: Müthiş bir
0: şey. Ve Hazreti Peygamber için alemlere rahmet olarak indirdik ayetini okuyup bitirirlerdi. Çocuk müşahhas düşünür. Yani çocuk mücerredi kavrayamaz. Mereyi merteyi anlar, meleği anlayamaz o yaşlarda. Dolayısıyla biz rahmet denince yağmuru hatırlardık.
1: Evet.
0: Ve tarlaya çayıra gittiğimizde de derlerdi ki rahmet yağıyor. Bu sefer düşünürdük çocuk olarak. Derdik ki peygamberimiz demek ki yağmurmuş. Anlatabildim mi? Bakın yağmur orada başladı. Yağmur naatının yazılı hikayesi o köyde başlamıştır. Ve daha sonra yıllar sonra 10 yıl naat yazamadığım yıllar içerisinde yazdığım her naatın adı yağmurdu. Ve 1990'da naat yazılırken yağmur şiiri yağmur vardı zaten isim olarak. Arkası yazıldı. Ve ilk dörtlüğü şöyledir.
1: Buyurun.
0: Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bu dörtlük yağmurun ilk yazılan dörtlüğüdür. Şu günkü dünyaya bir bakın. O sultanın yani gönüller sultanı olan milletimizin dünyaya ne getirdiğini, adaleti, insanı, merhameti nasıl yücelttiğini, bir de bugünkü dünyayı düşünün. Naat'ın ve yağmur olan Efendimizin bu alem için değerini anlar insanlar.
1: Değerli hocam, müsaade varsa bir eser
0: Eyvallah,
1: okuyayım.
0: Tabii.
1: Sonra tekrar devam edelim.

0: Evet değerli evet, hocam.
1: Eyvallah.
0: Tevekkülü anlatan bir eserdi. Bizim Bünyamin Erol hocamızın, evet, profesör doktor, evet, onun sözleriydi. Şimdi Gazze dedik. Yani 2 yılı geçti katliamı. Hepimiz, evet, hepimiz derinden hissediyoruz. Siz de biraz evvel stüdyoya yeni geldiğinizde, zannedersem 2-3 ay evveldi, evet, ben de o görüntüleri izledim. Siz daha sonra bu eserin, yani bu şiirin çıkmasındaki o alttaki yatan etkenin o görüntüleri ben de izledim demiştiniz. Evet. Oradan alalım, buyursunlar. Eyvallah değerli hocam.
1: Şimdi evimde otururken gecenin bir vakti Mustafa kardeşim aradı, Mustafa Cihat. Bana dedi ki, ya hocam dedi, yüreğimiz yanıyor dedi. Şu Gazze'yi, Filistin'i biraz daha emek vererek daha da çok duyurmamız lazım. Çocuklarımıza da işlememiz lazım. Onları çok rahatsız etmeden. Hani çocuk diline daha uygun. Bana dedi böyle bir iki tane dedi Gazze şiiri yazabilirseniz ben dedi beste için çalışayım. Ben de Mustafa kardeşimize dedim ki, Mustafa Cihat'a. Dedim sevgili kardeşim, bilirsiniz bu siparişle olabilecek bir şey değil. Eğer bir gün bir ilham olur da, çünkü şiirin temel unsurlarından birisi ilhamdır. Durduk yere yazılmaz. Eğer Gazze ile ilgili çocuklarımıza da okuyabileceğimiz şiirler oluşursa, yazma imkanını, hı hı, nasip ederse Cenab-ı Hak, ben size onları gönderirim. Tamam dedi. 2-3 ay geçti, ben unuttum. Yani not almıştım bir yere ama bir şey yazamamıştım. Mutfakta oturuyorum. Televizyonda haberler var. Anne ve çocuk su içinde. Çadırı su basmış. Evet. Dışarıda yağmur yağıyor. Evet. Perişan bir haldeler. Benim aziz kardeşim, insanoğlanın duygulanmaması, üzülmemesi mümkün değil. Yanağımı aşağı yaşlar süzülünce kalemi elime aldım ve bir başlık attım Gazze'ye yağmur yağınca diye. O çocuğun hali içimde bir şiire dönüştü. Ve o şiir bitti, şiiri okuyorum, bir okudum, iki okudum. Sonra haber hala devam ediyor. Dedim ki peki o çocuk şimdi nasıl uyuyacak?
0: Allah Allah.
1: Bizim çocuklarımız rahat beşiğe koyuyoruz yataklarında. O çocuk nasıl uyuyacak dedim. Aldı içimi bir alev. Ve o gün uyuyamadım zaten. Sabaha kadar uyuyamadım. Canım yanıyor. O çocuk şimdi nasıl uyuyacak dedim yani. Bu gerçek bir haber. Ve o çocuk şimdi uyuyacak. Peki uyudu. Artık dayanamadı. Çocuk uyudu. Orada bir rüya gördü. Nasıl rüya görecek? Hangi rüyayı görebilir o çocuk? Çocuklar da rüya görürler. Bazıları anlatır, bazıları anlatmaz. Ve o rüyayı da yazdınız. O günün duygusuyla kaleme almak nasip oldu. Mustafa kardeşimi aradım, şiirleri gönderdim. Burada da ilk defa bir televizyon
0: i̇lk
1: yanında,
0: defa, evet, TRT Müzik ekranlarında, evet, sizden
1: okumuş olacağız. Onları takdim edelim, ondan sonra devam
0: hocam,
1: ederiz.
0: Hocam isterseniz mikrofonla okursanız.
1: Evet, onu da alayım. Zaten başlıkları söyledik. Gazze'ye yağmur yağınca diye. Değerli izleyicilerimizden, seyircilerimizden de isteğimiz bu olsun, dileğimiz. O çocuğu su içinde hayal etsinler annesiyle beraber. Sonra çocuk yine hayallerinde uyusun. Uyuduğunda da ikinci şiirin rüyasını görsün. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Gazze'ye yağmur yağınca.

0: Yıkılıp tarumar olduk, medarımız su içinde. Vurulup kanda boğulduk, çadırımız su içinde. Batı hile, yalan, dolan, doğudan sükuttur kalan. Ümmetin kalbinde solan hatırımız su içinde. Alabora şimdi kayık, yüzler yanık, gözler oyuk. Mezar taşımız bile yok, yatırımız su içinde. Hainlere uyanlardan, altın kefen giyenlerden, bizi yalnız koyanlardan ötürümüz su içinde. Kök çürüdü, kırıldı dal, kalmadı evladı ya. Sulara gömüldü hayal ve ömrümüz su içinde. Rüya. Anne, ben bir rüya gördüm. Kuşlar vardı ellerimde. Yollara Kabe'yi sordum, yaşlar vardı ellerimde. Bir melek dedi ki, uyan. Dayan dedi biri, dayan. Gazze'de zalim arayan taşlar vardı ellerimde. Dağ gibi olunca acı, şehitler verdi ilacı. O vahşi, o soykırımcı başlar vardı ellerimde. Kırılıp dağıldı kapan, füzeler düşürdü sapan. Kudüs'e ay yıldız yapan düşler vardı ellerimde. Böyle bitti benim aziz kardeşim.
1: Siz sağ olun.
0: Allah razı olsun.
2: Allah'ım gönlünüzü zenginleştirsin.
0: Onlar o mücadele içerisinde, o büyük direnişin içerisinde ki biliyorsunuz intifadanın sembollerinden birisi de, figürlerinden birisi de Gazze'li küçük çocuğun attığı taştır.
2: Tabii.
0: Kudüs'e ay yıldız yapmayı kalplerinde, ruhlarında, akıllarında taşıyacak kadar onlar biz de onlarız. Bunu bütün dünyanın bilmesi lazım.
2: İnşallah değerli hocam.
0: Evet, inşallah.
2: Biz de böyle inanıyoruz, biz de böyle bu duygularımızı her yerde bir şekilde serdetmeye ve açık açık söylemeye gayret
0: evet.
2: ediyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi onlardan birisi.
0: Eyvallah.
2: Ömer Faruk Paköz. Duymuşsunuzdur.
0: Duymuşum.
2: Sizi de çok sever
0: biliyorum.
2: Kendisi.
0: Allah razı olsun.
2: Onun
0: biz de
2: güzel
0: severiz.
2: Bir şiiri ve bizim Şehmuz Çakma kardeşimizin bir bestesi. Tam da bunun üzerine bir Mescid-i Aksa
0: dinleyelim o zaman.
2: Müsaadenizle değerli hocam.
0: Eyvallah.

0: Değerli hocam, Gazze'nin ve yavrumuzun o duasının üzerine böyle bir duayla
1: Çok
0: da
1: güzel olmuş.
0: inşallah
1: Allah razı
0: inşallah
1: olsun.
0: tesiri halk olur. Rabbim güzel günler görmeyi
1: İnşallah.
0: hep beraber inşallah
1: O Gazze'li
0: oralarda.
1: çocuğun gördüğü dua, rüya ve oradaki düş. Cenab-ı Hak bize Gazze'de ay yıldızın nasıl parladığını
0: Amin.
1: inşallah gösterecek.
0: İnşallah. Değerli
1: Mevlamız
0: hocam, yine bugün bize bu şeref
1: Estağfurullah.
0: tevdi edildi Rabbimizden. Elhamdülillah. Yine çok güzel bir eser
1: Evet.
0: yazmışsınız. Anlatamam.
1: Anlatamadım.
0: Anlatamadım.
1: Evet.
0: Bu da ilk defa burada
1: İlk defa bir televizyonda, ilk defa burada
0: siz
1: okuyacağız. Evet,
0: seslendireceksiniz.
1: daha önce programlarda
0: Onun da
1: Evet.
0: hikayesini dinleyelim.
1: Şöyle, ya bu yazım benim biraz gönlüm açısından meşakkatli geçti. Çünkü üç tane çok kıymetli verdiğim insanı ebedi istirahatgah derler ya.
0: Rabbim rahmetiyle
1: Evet,
0: muamele
1: kabirlerine tevdi
0: eylesin
1: eyledik.
0: inşallah.
1: Abdülkerim Dinç, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesiydi. Benim şiirlerimin pek çoğunun adeta ebesiydi. Yani bitirdiğimde gider kendisine okurdum. Yollarımız vardı. İç yolculuklarına çıkardık. Ve onun vefatından önce de ya inanılmaz bir hatıramız oldu. Biz onunla beni alırdı. Derdik ki üstad seninle bir iç yolculuğuna çıkalım.
0: Nedir iç
1: Erzurum Ovası'na
0: yolculuğu?
1: giderdik. Hiç konuşmadan bir saat gezerdik. Elimizde fotoğraf makineleri. Dolaşırdık. Fotoğraf çekerdik. Tefekkür. Kainata bakardık, gökyüzüne bakardık, çiçeğe, böceğe, kendi içimizle konuşurduk. Birbirimizle konuşmadan arabaya binerdik, tekrar döner gelirdik. Bu fikir onun fikriydi.
0: Allah
1: Alır beni
0: Allah.
1: götürürdü. Nadiren derdi ki üstad üstad gel derdi. Şu gelincik goncalarına bak derdi. Giderdim goncalara bakardık. Üstad 2-3 gün sonra bunlar açar. Bunların fotoğrafını çekelim mi derdi. Olur derdim. Beni alır götürdü, fotoğrafları çekerdik. Hastalandı ve 8 ay içerisinde vefat etti. Son
0: Allah rahmet
1: zamanlarında,
0: eylesin.
1: Allah razı olsun, şiir böyle yazıldı çünkü. Son zamanlarında bir defa geldi, dedim seni ovaya götüreyim. Anladı, dedim ki iç yolculuğuna. Dedi ki üstad yürüyemiyorum artık dedi. Götüremedim ovaya. Bir süre sonra hastaneye yattı ve ben kendisine açmamış çiçek götürdüm. Böyle irice bir çiçek götürdüm, koydum. Benim vefalı dostum dedi. Benden sonra eşine ve çocuklarına demiş ki beni ovaya götüremeyince ovayı bana getirdi.
0: Allah Allah.
1: Ve bir çiçek açtı, vefat etti ondan sonra. Kendisine okudum bu şiiri. Dedim